0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor. Genel af ilan ediyordu. Ama 17 kişiyi affın dışında tutuyordu. 11'i erkek, 6'sı kadındı. Şöyle beyan buyuruyordu: Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olsalar bile öldürün. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ölüm listesinde olanlardan biri Abdülüzzah bin Hanzala idi. Mekke müşriklerindendi. İman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Uzza putunun kulu anlamına gelen Abdülüzzah ismini değiştiriyor, Abdullah ismini alıyordu. Yazması güzel olan bir mümindi. Vahiy katipliğine getiriliyordu. Daha sonra hicret başlıyor. Abdullah Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı zekat memuru olarak bir yere gönderiyordu. Abdullah Müslüman olan kölesiyle beraber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği vazife için gidiyordu. Yolculukta bir yerde mola veriyor ve kölesinin yemek hazırlamasını istiyordu. Kendisi istirahate çekiliyordu. Ama kölesi de uyuyakalmıştı. Abdullah uyandığında, yemeğin hazırlanmadığını gördüğünde kölesini öfkeyle dövüyor ve öldürüyordu. Sonra zekatı topluyor, Mekke'ye kaçıyordu. İslam'dan çıktığını da ilan ediyordu. Abdullah önce katil oluyordu. Sonra hırsız oluyordu. Sonra da mürtet oluyordu. Ayrıca Abdullah'ın iki cariyesi vardı. Her vesileyle Peygamber Efendimiz'i aşağılayan hicivler, şarkılar söylerlerdi. Abdullah mutlak ölümü hak ediyordu. Müslüman bir köleyi öldürdüğü için kısas uygulanacaktı. Kısas öldürenin öldürülmesiydi. Bu bilinçli bir öldürmeydi. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu bilen birisinin öldürmesiydi. Öldürmenin cezasının öldürülmek olduğunu bilen birisiydi. Bir de Müslümanlara ihanet vardı. Müslümanların malını kendine mülk edinmek vardı. Bu müminlere ihanetti. Ayrıca sonunda İslam'la ilişkisini kestiğini, İslam'a inanmadığını, İslam'ı ve Resul-i Ekrem'i aşağılık ifadelerle dillendirmeye başlaması bardağı taşıran son damla oluyordu. 2 günlük dünya hayatını biricik hayat olarak algılıyor, İslam'ın karşısında yerini alıyordu. Mekke'nin fethedildiği gün Abdullah öldürülüyordu. Katilliğinin, ihanetinin ve hakkı çarpıtmanın bedelini ödüyordu. Başkasının hayatını söndürmenin, başkasının malını gasp etmenin, başkalarının inançlarını çarpıtmanın,

diyeti fazlasıyla veriliyordu. İki taraf sulh ediliyordu. Ama Mikyas kardeşinin katiline diş biliyordu. Kin besliyordu. Bir fırsatını kolluyor, fırsatını bulduğu zaman da öldürecekti. Ve fırsatını buluyor, öldürüyordu. Mikyas için kısas uygulanacaktı. Mikyas bunu biliyordu. Böyle bir cezaya mahkum edilmeden önce Mekke'ye kaçıyordu. Sonra da irtidar ediyor, Allah'ın dininden çıktığını bildiriyordu. Mikyas Mekke'nin fethedildiği o ilk gün Hazreti Halid bin Velid'in birliğiyle savaşıyordu. Mikyas, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin ordusu içinde bir neferdi. Müşrik ordunun neferiydi. Kısa bir çarpışma oluyor ve bu çarpışmada Mikyas öldürülüyordu. Listede olanlardan biri de Haris bin Tulatlay'dı. Haris Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e daima eziyet eden, hakaretler yapan, onu yalancılıkla suçlayanların öncülerindendi. Mekke'nin fethi günü öldürülenlerdendi. Listede olan diğer isimlerse Haris bin Nukays, İkrime bin Ebu Cehil, Safvan bin Umeyye, Abdullah bin Said bin Ebu Ser, Abdullah bin Zibar, Es-Sehmi, Huveytib bin Abdüluzza, Kab bin Züheyr ve Vahşi bin Harp'ti. Ölüm listesinde olan 17 kişiydi. Bunun 6'sı kadındı. Bu 17 insandan 6'sı öldürüldü, diğerleri affedildi. Safvan, İkrime ile beraber 200 kişilik bir birlik oluşturmuşlardı. İslam ordusunun Halid bin Velid komutanlığındaki birliğe saldırdılar. Ama çarpışma çok az sürdü. Hazreti Halid'in karşısında bir varlık gösteremediler ve dağıldılar. Safvan İkrime ile beraber Kızıldeniz'e doğru kaçtılar. Hazreti Abdullah bin Zübeyr anlatıyor. Safvan bin Ümeyye Kızıldeniz'in limanına kaçmıştı. Yanında hizmetçisi Yaser'den başka kimse yoktu. Hizmetçisine kahrolası, bak bakalım şu gelen kim diye sordu. Yaser, bu Ümeyr bin Vehb'tir dedi. Safvan, Ümeyr'i ne yapayım? Allah'a andolsun ki o ancak beni öldürmek için gelmiştir. Zira o bana karşı Muhammed'e destek verdi, ona gitti diyordu. Sonra da ey Ümeyr, bana yaptıkların yetmedi mi? Borcunu ve aile masraflarını bana yükledin. Şimdi de gelmiş beni öldürmek mi istiyorsun diyordu. Ümeyr, ey Vehb'in babası, senin için eman aldım. İnsanların en iyisinin yanından geliyorum dedi. Ümeyr Resulullah'ın yanına gitmiş, ya Resulallah, kavminin efendisi kendini denize atmak üzere kaçıp gitti. Ona eman vermeyeceğinden korkuyor. Anam babam sana feda olsun, ona eman ver ya Resulallah demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verdim buyurmuştu. Bunun üzerine Ümeyr hemen yola düşüyor ve Safvan'a ulaşıyordu. Safvan'a Resulullah sana eman verdi diyordu. Safvan, vallahi bu hususta bana bir delil getirmedikçe seninle gelmem diyordu. Ümeyr hemen Mekke'ye dönüyor, Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyordu. Ya Resulallah, kendisini öldürmek üzere kaçıp giden Safvan'ı buldum. Onun için eman verdiğinizi söyledim. Ancak o, bu hususta bir delil getirmediğim sürece geri dönmeyeceğini söyledi dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sarığımı al ona götür buyurdu. Ümeyr sarığını aldı ve hemen Safvan'a ulaştı. Ümeyr, ey Vehb'in babası, insanların en hayırlısının, en iyisinin yanından geliyorum. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin, onun hakimiyeti senin hakimiyetin. O senin atalarının, babalarının oğludur. Kendisi hakkında tutum ve davranışlarında Allah'tan korkmanı sana hatırlatırım dedi. Safvan, öldürülmekten korkuyorum dedi. Ümeyr, Resulullah seni İslam'a

davet ediyor. Kabul edersen edersin. Değilse sana 2 ay mühlet veriyor. Tercihini yaparsın. O insanların en vefakarı ve en iyisi. Sana Mekke'ye girerken başına sardığı sarığı gönderdi. O sarığı biliyor musun? Safvan, evet biliyorum, göster dedi. Umeyr sarığı Safvan'a gösteriyor. Evet, o diyordu Safvan. Sonra beraberce Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitteydiler. Safvan Peygamber Efendimiz'den 2 aylık sürenin uzatılmasını istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sana 4 ay mühlet tanıyorum buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Havazin kabilesi üzerine yürüyordu. Yanında küfür üzerine olmasına rağmen Safvan da vardı. Peygamber Efendimiz Safvan'dan ödünç silah istiyor, o da silahıyla beraber zırhını da veriyordu. Verirken de Safvan soruyordu, zorla mı yoksa rıza ile mi diyordu. Peygamber Efendimiz borç olarak talep ediyorum buyurdu. Safvan da borç olarak veriyordu. Huneyn kazasında büyük bir ganimet elde ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet malları arasında dolaşıyordu. Safvan da Peygamber Efendimizle beraberdi. Önlerinde büyük bir vadi vardı. Vadi koyun, keçi ve deve sürüsüyle doluydu. Safvan kendisini kaybetmişçesine vadideki sürülere bakıyordu. Peygamber Efendimiz göz ucuyla Safvan'ı gözlüyor, onun sürüler karşısında kilitlenip kaldığını fark ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safvan'a "Ey Vehb'in babası, bu vadi çok hoşuna mı gitti?" diye soruyordu. Safvan heyecanla "Evet" diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "O vadi de içindekiler de senin olsun" buyurdu. Safvan önce hayretler içerisinde kalıyor, şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Sonra kendisini topluyor ve "Peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece pâk ve üstün olamaz" diyordu. Sonra da "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diyerek iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu.

0: Saffan bin Ümeyye şimdi peygamber ikliminin insanı oluyordu. Saffan Müslüman olduktan sonra şöyle diyordu. Kendi iç dünyasını şöyle dile getiriyordu. Vallahi Resulullah bana bu ihsanda bulununcaya kadar kendisini insanlar içerisinde en çok sevmediğim, en çok kin beslediğim bir kimse iken şimdi bana insanların en sevgilisidir diyordu. Kalpler güzelliklere açılırdı. Güzellik gördüğünde asla duyarsız kalamazlardı. Bir de güzelliğin arkasında hiçbir kaygıya yer olmayan bir derinlik varsa kalpler daha bir çözülür, daha bir açılır, daha bir yönelirdi. Saffan'ın kalbi ola ki yıllardır Resul-i Ekrem'in kalbinde dünya iktidarı vardır sanıyordu. Dünyaya hükmetme düşüncesi vardır zannediyordu. Dünyalar peşinde koşan bir insan olarak algılıyor şeklinde düşünüyordu. Sonra Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu, yakınlaşıyordu. Yeni yeni onu tanıma imkanını yakalıyordu. Şunu fark etmeye başlıyordu. Dünya diye bir derdi yoktu. Dünya nimetleri peşinde koşan bir insan değildi. Bunu giderek daha net anlıyordu. En sonunda ise vadiler dolusu sürüleri Saffan'a ikram ediyordu. Saffan şimdi onun dünya nimetleriyle zerrece bir ilintisinin olmadığını derinden kavruyordu. Bütün şüpheleri siliniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

biçare feryadı. Beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl. Manendi bela bil, dema o keyfinden güler hep gülmür. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

her nefsine talipsen çürüktür hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemiğine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şahı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söylemek il. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

0: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

balık değil, sanki bu bir okyanus. Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi her an kol kanat germiş. Çocuk buya oynar kıra gidermiş. Bir ak bulut ona eşlik edermiş. Onunla birlikte gider dururmuş. Yakıcı güneşten onu korurmuş. Bu gerçeği bir de siz benden duyun. Yemin ederim ki yarılan ayın, Resul'e benzeyen yanı olayın, onun da mübarek kalbi yarılmış, iman hikmet konup sonra sarılmış. Sevr dağı bence dağlar yücesi, mağara önünden hicret gecesi, kafirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler, kör oldu gözleri göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde. Müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle. Korkma Ebu Bekir, Allah bizimle. Böyle mucizeyi acep kim görmüş? Bir örümcek gelip ağını örmüş. Orada güvercin bir yuva kurmuş. Resulullah sakin, ne gam ne telaş. Müşrikler öfkeli, dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince Hak'tan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet. Neler çektim, neler dehrin elinden, ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. Gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir.
insanlığı irşad etsinler diye, gaybın kapıları ancak Nebi'ye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona Lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur, müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere, ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum, onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var diyordu Resul, kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değeri mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş. Ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş. Onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin kısır hayali?

gecenin puslu siyahında yine sana yazıyorum. İçimi bir tek sen anlarsın çünkü Resulüm. Bir tek senin için ağladığımı gördüler. Seni andıkça dualarım güzelleşti Resulüm. Seni andıkça semalara kalkan ellerim, seni koruyan sahabelerin elleri kadar cesur. Ölümü senin için koruyan sahabelerin elleri kadar cesur. Ölümü senin için göze alan Ali kadar.

Uhud'da kırılan iki dişin için ne çok içi parçalandı Zeyd'in, Cafer'in. Hamza ölmedi Resulüm, Mekke'nin kapısında seni bekliyor. Hazreti Vahşi, Hamza'nın kalbini taşıyor Resulüm. Sana kıyamayan Halid bin Velid, sana sunduğunda kılıcını, divanında duran Ammar bin Yasir'in gözleri dolmuştu. Ağlamak senin içinse ya Resulüm, gülmek de senin için. Yine sana yazıyorum bu gece. Sana yazdıkça ağlıyor, sana yazdıkça gülleniyorum. İçimde Bilal-i Habeşi'nin kırbaç yarası kanıyor. Oysa onun güzel sesinden ezan-ı Muhammed'i dinlerken zalimin bile vicdanı erimemiş miydi? O ne güzel bir sesti Resulüm, o ne güzel bir yürekti. Senin sadık dostun Hazreti Ebu Bekir, onu Ebu Süfyan'ın ellerinden kurtardığında senin eteklerine kapanıp öpmek istemişti. Sense Habeşi'nin yüzüne baktın, ben de sizler gibi insanım dedin. Medine-i Münevvere'nin taşlarını ellerinde sen taşıyordun. Allah'ın aslanı, ümmetin arslanı Hamza, dur dedi. Dur Allah Resulü, sen taşıma. Sana kıyabilir miydi Hamza? Oklar senin sırtına saplanmaya kıyabilir miydi Resulü? Yine sana yazıyorum bu gece. Belki hiç görmediğim düşlerin hasretiyle, gül kokuna aşık olan Üveys'in gurbetiyle sana yazıyorum Resulüm. Üveys yine çöllerde, sana geliyor sultanım. Ümmet sana ağlıyor, ayaklar sana geliyor sultanım. Yaşlı gözlerindeki asırlık hasretimi bir tek sana yazabiliyorum Resulüm. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 26. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

Verdiğin perhize budur gayretim. Bundan başka uyamayım doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayım doktor bey. 2 leğen pilav, 1 yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon, yeyon, doyamayan doktor bey. 3 tencere bamya yirin pişince, 20 tas su içip biraz boşunca, her yanı sökülür karnım şişince, sağlam koynek yiyemeyen doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular edeyi yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim. Ayıp olur cayamayım doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma. 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma. Utanıyorum diyemeyim doktor bey.

Bunda iki çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönül ye diyor. Arttırmaya kıyamayın doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ekerin. Benden başka kimse yemesin derin. Kavını, karpuzu, kabıklı yerin. Acelemden soyamayın doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buyumuş kısmatım, buyumuş kader. Bir günde yediğim işte bu kader. Daha fazla yiyemeyorum doktor bey. Daha fazla yiyemeyorum doktor

İstanbul'u fetheden Yeniçeriye gazet. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına. Gülbangi asımanı tutan pir aşkına. Ey leşkeri müfettihül ebvat, vur bugün fethi mübini zamim o tebşir aşkına. Vur değri küfrün üstüne reksi hilal için. Gelmiş bu şehsuvarı cihangir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsin serifi renk. Vur Türk'ü gönderen yedi takdir aşkına. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar, fecri hücum içindeki tekbir aşkına.

Efendim düğün Muharrem hürmetine Şah Hüseyin-i Kerbela'dan bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

Damladı ruhu Zehra ki ciğer paresi mevdur perişan olmuş.

Bir zaman duş-i Muhammed'de gezerdi o vücut, ruh-i gül bu yeni koklardı Cenab-ı Mahmud.

Yüzünü tutup neşkeri adaya o şah-ı mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kavu zalim daha dün terk etti cihan ah daha dün terk-i cihan.

ettiniz. Validizi şanımı evvelce şehit, bana mı şimdi

0: Şimdi ancak nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzda tehenya etmem. Ölürüm mürtekibi, küfre müdana etmem. Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Bu zengin!

Hubb-ı Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pi şüphesi. Hanedan-ı Nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an oldu.

0: umudum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme, etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme, etme. Çalma bizi bizden, bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme, etme. Ey ay felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme, etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme, etme, etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme, etme, etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun. Etme, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme, etme. Şekerlinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme, etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme, etme, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme, etme, etme, etme, etme, etme, etme.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, İlah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

evrenin efendisine. Dünyanın ağırlığına eklesek yıldızları, ayı, güneşi, gene de ağır basarsın ey kalbim.

Çekilip nuru hidayet yine zindan olacak. Yine firkat, yine hasret, yine hüsran olacak. Yine sen yaş yerine kan akıtıp ağla gözüm. Çünkü hicran dolu kalbim yine hicran olacak. Yine göç var diye Mecnun'a haber verme sakın. Yine matem, yine zari, yine efkan olacak. Açılan ol gülü tevhid sararıp solsa gerek. Kapanıp Kabe'yi irfan, yine viran olacak. Haber aldım ki yarın yad olacakmış bize yar. Ne büyük yare ki kimler buna derman olacak. Bu büyük derdi elemden kime şekva edeyim? İşiten nalemi hep ben gibi nalan olacak. O şifa bahş olan envarını sen çeksen eğer, bana kim nur verecek? Kim bana lokman olacak? O temiz pak nefesin ab-ı hayatı bu çölü. Onu dur etme ki her fert ona reyyan olacak. Hele ol nuru şerifin kime değmişse eğer, küçücük zerre de olsa mehitaban olacak. O lütufkar, o keremkar eli öptükçe benim, bu küçük kalbi hazinim yine handan olacak. Bab-ı feyzinden ırak olmayı asla çekemem. Dahi nezrim bu ki canım sana kurban olacak. Nazarın erse garip başıma ey nur-u hüda, bugün artık bu hakir bende de umman olacak. Bu anasır yüzüne her ne kadar çekse hicap, yine haksın, buna şahit yine Kur'an olacak. Kab-ı Kavseyn'den alıp dersimi bildim ki ayan, o güzel nuru bedii manevi sultan olacak. Sakınıp feyzi bir çareye bahsaçma bugün. Yeni baştan yine şeyda, yine giryan olacak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği. 0533 925 8775 0533 925 8775.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
8: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi'adet zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sevat. Çok muhterem, çok kıymetdar davet-i rüdü dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersinde inşallah 26. dema kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Hakikaten çok dehşetli bir asırdayız, ahir zamandayız. Fitnelerin, haramların, sefahatin çok dehşetli olduğu bir asırdayız. Değil mi? Haramların sel gibi, yağmur gibi üzerimize geldiği bir asırdayız. Rabbil Alemin ahir zamanı fitnesinden ümmet-i Muhammed'i, alem-i İslam'ı ve bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet, sefahat sel gibi geliyor. Gerçekten günahlar, haramlar artık aşikar bir derecede. Böyle bir asırda insanın en büyük, en kuvvetli, en metanetli noktayı istinadı, istimdadı hakikaten imandan, Kur'an'dan aldığı derslerdir. Biz de Risale-i Nur'dan aldığımız derslerle bu zamanın dehşetli fitnelerine karşı inşallah kendimizi muhafaza etmeye gayret ediyoruz, edeceğiz inşallah. Evet, üstadımız 26. Cema İhtiyarlar Risalesi'nden inşallah böyle çok güzel dersler, çok güzel nasihatler veriyor. Başta kendi nefsimize, sonra alem-i İslam'a bu dersleri okumak lazım. Bu zamanda çok elzemdir. Nurlar bu zamanda ekmek gibi, su gibi ihtiyaçtır nurlara. İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde, ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet dikkatli ve hazin bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım, gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firank ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir surette inşaf etti ki o dikkatli hazin firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir tesedini uğruna çevirdi. Evet ey benim gibi ihtiyar ve ihtiyarlar. Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Er-Rahmanir-Rahim sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen ve gayiptan her sene baharı hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve anz derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir Halık Rahim'imizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica, en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona ittiba etmektir. Üçüncü rica, bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım, vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taş binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası olduğu viran bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettiğim o manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası, istedi mülki teneyim, bir devasız derde düştüğüm, ah ki lokman bir haber. Haşiye, yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde, hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekimi Lukuman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessulu olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediyeli hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdiğim. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler, biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok, gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var fakat gafletten ve kısmen de ehli dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde Es-Sevab-ı Kelpa'yı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın elyava edilen ve şu kainattaki makasid-i âliye-i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asriya ve evliya yıldızıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat berzahiden kurtulmanın çaresi sünnet seni ittibadır. Evet, başa dönelim inşallah. İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Bakın, üstadımız önce normal bir nazarla, yani bizim nazarımızla bakıyor. Belki bir ehli gafletin nazarıyla bakıyor. Belki ehli dünya nazarıyla bakıyor. Daha sonra bakın nazarı nereye çevirecek. Şimdi güz mevsimi. Mevsimler içinde şöyle düşünün. İlkbahar insanın çocukluğu gibi. Yaz insanın gençliği gibi. Sonbahar insanın kışı gibi, değil mi? Sonbahar insanın yaşlılığı gibi. Efendime söyleyeyim, kış insanın vefatı gibi. Bembeyaz karın her tarafı kapatması kefen gibi. Tekrar baharın gelmesi, haşir olması, haşir meydanında tekrar dirilmemiz gibi. Şimdi üstadımız güz mevsimi diyor. Bakın, İhtiyarlar Risalesi'nde üstadımız güz mevsimi diyor. Ne kadar güzel. Bir gün güz mevsiminde, yani mevsimin ihtiyarlığında, İkindi vaktinde, günü de benzetirsek, öğle insanın gençliği olursa ikindi insanın ihtiyarlığı olur. Değil mi? Akşam güneşin batması insanın vefatı gibi olur. Bakın güz mevsiminde, ikindi vaktinde, ne kadar güzel. Yani mevsimin ihtiyarlığı ve günün ihtiyarlığı. Yüksek bir dağda dünyaya baktım. Bazen bazı meseleleri anlamak için hayalen o aleme gitmek lazım. Yani şöyle düşünün, yüksek bir dağdasınız ve dünyayı temaşa ediyorsunuz. Güneş batmaya yakın ve sonbahar. Hayalen bir düşünün. Mesele çok daha yanlışacak. Değil mi? Yani güz mevsiminde, ikindi vaktinde yüksek bir dağdan dünyaya bakıyorsunuz. Birden gayet dikkatli ve hazin bir ve bir cihette karanlık bir halet bana geldi. Allah Allah. Mevsimin ihtiyarlığı. Yapraklar dökülüyor. Ağaçlar kıpkırılıyor. Gün batıyor. Güneş yavaş yavaş zevale doğru gidiyor. Değil mi? Bakın. Öyle bir halette insana nasıl gelir? Hazin, elemli bir hal gelir. Gün bitiyor, mevsim sona doğru gidiyor. Evet, gördüm ki ben ihtiyarlandım. Önce kendisine bakıyor. Ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış. Günde artık ihtiyara doğru gidiyor. Sene de ihtiyarlanmış. Değil mi? Ömür de, sene de ihtiyara gidiyor. Dünya da ihtiyarlanmış. Bakın nazar nasıl. Göz mevsiminde, ikindi vaktinde ne görüyor üstadımız? Dünyanın ihtiyarlandığını, mevsimin ihtiyarlandığını ve efendime söyleyeyim günün ihtiyarlandığını görüyor. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firank ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından insan öyle bir halette, halet ruhiyesi nasıl olur? Artık dünyaya veda ediyorsun. Bak dünyada bir misafirsin. Değil mi? İnsan en çok dünyada misafir olduğunu hastalıkta, musibette, sıkıntıda veya sevdiklerinden ayrıldığı zaman veya vefasızlık gördüğü zaman ve en çok nerede anlar? İnsan en çok dünyada misafir olduğunu efendime söyleyeyim ihtiyarlıkta anlar. Değil mi? Neden ihtiyarlıkta anlar? Şöyle düşünün. İhtiyar olan bir insan, şimdi bir ömür boyu mal mülk toplamış, malı mülk elinden gitmiş. Evlatları her birisi işte evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. Her birisine ayrı bir hayat olmuş ve yalnız kalmış. Yalnız kalmış bir insan dünyada misafir olduğunu, bu hanede muvakkaten yaşadığını en çok anlar yani. Demek ki insan en çok aczini, fakrını, zaafını ihtiyarlıkta daha çok anlıyormuş. Evet, bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerinden iftirak zamanı yakınlaştığından artık hissediyor değil mi? İhtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet-i ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki, demek ki insan sarsıldığı esnada, insan ağır bir imtihan yaşadığı esnada, insan aczinin, zaafının, fakrının tam doruk noktada istediği anda, insan musibete düştüğü anda, hastalığa düştüğü anda, ihtiyarlığa düştüğü anda, gücü kuvveti düştüğü anda nereye yüzünü çevirecek? Rahmet-i ilahiye. Allah Allah. Üstadımız öyle bir ders veriyor ki tam bu esnada dünya ihtiyarlanmış, efendime söyleyeyim sene ihtiyarlanmış, ben ihtiyarlanmışım, gün ihtiyarlanmış, böyle bir esnada firakın, elemin, tam zevalın hissettiği bir anda birden rahmet-i ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki Allah Allah. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini bakın, nazara bakın. O rahmet-i ilahiyenin inkişafını hissediyor. Ve üstadımız hakikaten rahmet-i ilahi hem aklında hem kalbinde hem ruhunda bütün datbelerinde dem ve damarlarının tabiri caizse hissetmiş yani. İnşaf etti ki o dikkatli hazin firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Bakın bir tarafta dikkatli hazin bir firak alıyor, diğer taraftan teselli nuru. Allahu Ekber. Evet ey benim gibi ihtiyarlar. Aslında üstadımız ihtiyarlar ses diyor fakat üstadımız gençlere yazmış bunu. Yani ihtiyarlanmadan, yaşlanmadan o haleti gençler de hissedebiliyor. Evet ey benim gibi ihtiyarlar. Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Errahmanirrahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden de mi? Her şey neyle başlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Kur'an'da 114 yerde geçiyor yani. Değil mi? Ve yüzlerce yerde ne geçiyor? Errahmanirrahim. Yani Cenab-ı Hak sürekli bize neyi hatırlatıyor? Rahmetini, rahimiyetini, rahmaniyetini hatırlatıyor. Ya. Errahmanirrahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden ve daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen, her an Allah'ın rahmetini hissediyoruz. Cenab-ı Hak rahmetini bir an çekse, bir saniye çekse, kainat tercümerci olur. Bak, zihayet her an, her an Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç. Aldığımız nefeste, aldığımız yediğimiz içtiğimiz gıdada, hepsini geçelim, manevi latifelerimizde Allah'ın rahmetine ihtiyacımız var. Ya Rab, rahmetini bizlere daim eyle Allah'ım. Hem dünyada hem ahirete rahmetinle bizlere mamul eyle ya Rabbi. Demle diyor duada. Ya Rabbi gazabından rahmetine. Değil mi? Ya gazabından affına sığınıyoruz. Değil mi? Rahmetine sığınıyoruz Allah'ım. Rahmetinle bizi kuşat ya Rabbi. Ey Rabbil Alemin, ey Rahman Rahim diye. Değil mi? Ya. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim sürekli bize ne yapıyor? Rahman ve Rahim sıfatlarıyla bize muamele ediyor, mukabele ediyor. Daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadını rahmetini gönderen, zihayet deyince sadece insan anlamayalım. Kainat, bütün kainatı bir avucumuzun içine alalım. Bütün kainatı düşünün. Yeryüzünde yaşayan hayat sahipleri, gökyüzünde yaşayan hayat sahipleri, deniz altında yaşayan hayat sahipleri, toprağın altında yaşayan hayat sahipleri, dağda yaşayan hayat sahipleri, nebatatı ayrı, hayvanatı ayrı, insanı ayrı. Ya. Ve her birisi şu an rahmete muhtaç. Rızka muhtaç. Her birisinin talimatı ayrı, terhisatı ayrı. Değil mi? Erzakı ayrı. Ve Cenab-ı Hak her an bütün kainatın nazar tepsisine geçiyor ve her an hepsinin ihtiyacını gönderiyor. Karanlık bir gecede kara bir taşın üzerindeki kara bir böceğin midesinin sesini işliyor, onun rızkını gönderiyor. Dağın başındaki bir hayvanın sesini işliyor, onun rızkını gönderiyor. Değil mi? Ayağı kırılmış bir koyunun sesini işliyor, ona çobanın onun imdadına gönderiyor. Yaralanmış bir hayvanın sesini işliyor, imdadına ne yapıyor? Annesini gönderiyor. Denizin altında tonlarca olan hayvanların sesini işliyor, onların rızkını gönderiyor. Bakın bütün kainat aynı anda. Bakın tefekkür penceremizi genişletelim. Bütün kainat aynı anda. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rızkını işliyor ve hepsine aynı anda ne yapıyor Cenab-ı Hak? Muamele ediyor rızkı. Allahu Ekber. Ya evet. Errahmanirrahim sıfatları kendini bize takdim eden ve daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen ve gayiptan her sene bahar hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetin cilvesini ziyade gösteren. Burada ince bir nokta var. Çok güzel bir nokta var. Bakın üstadımız ne güzel. Zaaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetin cilvesini gösteren. Ne insan ne kadar aczini, zaafını anlarsa Cenab-ı Hak rahmetin cilvesini o kadar inkişaf ettirir. Ya Rabbi biz aciziz, zayıfız Allah'ım. Ey bu yerlerin hakimi, senin baktığına düştük. Sana dehalet ediyoruz. Senin rızanı arıyoruz ve seni anlıyoruz. Değil mi sen? Ya Allah'ım. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Aciziz ve fakiriz Allah'ım. Üstadımız ne diyor? Acizim değil mi? Zayıfım. Garibim, bir kesim. Medetgah idi yani.
10: zidergah-ı ilahi. Ya bakın üstadımız aciz ve zaaf noktasını öyle bir güzel duaya çevirmiş ki yani. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavatlerden, ya Halik ve ya Halik kül şey. Bakın gökleri, yıldızlarıyla, zemini, müştemilatı, bütün kainatı, kainatı. Bakın üstad öyle. Yani öyle bir yaklaşıyor ki yani üstadımız. Aşın müracaat okuyun. Baştan sona. Üstadımız baştan sona o zaaf bahsini o kadar güzel alıyor ki yani. Ya dua bahsini açın. Hastalar listesini açın. 30. Zemba'yı açın. Üstadımız o kadar güzel zaaf bahsini yok yani. Demek ki üstadımız burada bize şunu anlatıyor. Nasıl ki ihtiyarlıkta insan zaaf ve acizini tam manasıyla hissederse, anlarsa, insan sadece ihtiyarlıkta değil, her an o zaaf ve acizini ne yapacak? Zaaf ve acizini izhar edecek. Ama beşere değil, insanlara değil. Cenab-ı Hakk'a karşı zaafınız ve acizini. Burası, bak burada yeni bir mana anladım. Böyle yeni bir pencere açıldı. Sungur abi, rahmetli Sungur abi öyle bir zamanlar bütün Türkiye'yi dolaşıyordu. Ve bir konu üzerinde böyle il il haftalarca konuyu anlatıyordu. Okutturuyordu, tekrar anlatıyordu. Okutturuyordu, tekrar anlatıyordu. Mesela diyelim örneğin 17. söz. İşte Van'da 17. sözü okuyordu, anlatıyordu. Geliyordu efendime söyleyeyim Erzurum'a aynı. Geliyordu Antep'e aynı. İşte Urfa'da aynı. Haftalarca. Ve şu böyle şu manayı anladım ben Sungur abiden. Sungur Allah Allah, Subhanallah derdi ya. Burada yeni bir pencere açıldı. Böyle yeni bir anlam, böyle yeni bir mana çıktı. Şimdi derdim ya belki 10 yıl 15 yıl dolaştı ve aynı yeri okudu. Demek ki Risale-i Nur okudukça manalar açılıyor. Risale-i Nur okudukça ne yapıyor? İnsan açılıyor yani. Evet. Zaaf ve acizleri sınıfetinde rahmetin cilvesini ziyade gösteren bir Halık-ı Rahim'imizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica, en kuvvetli bir ziyadır. Demek ki ihtiyarlıkta insan zaaf ve acizini anlayıp Cenab-ı Hakk'a tam manada iltica ederse çok kuvvetli bir ziya buluyor. Hem bir noktaya istinat buluyor, hem bir noktaya istimdat buluyor, hem de parlak bir ziya buluyor, hem de bir kuvvetli bir nur buluyor yani. Bu rahmeti bulmak, iman ile o rahmana intisap etmek. Bak, iman olmazsa insan bunu anlayamaz. İman bir nurdur diyor üstadımız. İman bir nurdur yani. İşte imanın kuvveti nispetinde bu manalar anlaşıyor. Yani değil mi, insanın imanı ne kadar kuvvetli olursa bu manalar daha çok inkişaf ediyor, daha çok açıyor yani. Değil mi? İman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona ittiba etmektir. Ya Rabbi, farzlarımızı hakkıyla eda etmeyi nasip eyle ya Rabbiler. Hakikaten öyle bir asırdayız ki o kadar dünyevi meşguliyetler, o kadar sosyal medya, o kadar dışarıda fırtınalar var ki yani, siyasi fırtınalar. İnsan hadisatın envacına kapılsa boğulur gider yani. Hakikaten yani. Yani böyle bir sosyal medyanın içine girse, orada zamanla harcısa, dışarıda ne var siyasette, biraz takip edeyim derse, hali alem ne durumda, onları biraz takip edeyim derse ve kalabalığın içinde büyük dairede kaybolursa, inanın insanın imanı çok zarar görür. Yani iman, geçen bir böyle bir hocamızla bu iman bahsi konuşuldu. İşte şu manayı diyordu. İman değişmez, iman aynıdır, iman şu değil yani. Üstadımız diyor ki insanın imanı tahrip olur yani. Değil mi? İmanınızı inşap edin diyor. Bir de diyor bu aslında en büyük hastalığı imansızlık hastalığıdır diyor. Bakın burada da o mana var. O rahmeti bulmak imanla o Rahman'a intisap etmek. İmanımız kuvvetliyse ya Rabbi sen imanımızı kahve ile, imanımızı bu asrın dehşetlerine muhafaza eyle ya Rabbi. Yani insanın imanı değil mi? Saray gibi yani. Dışarıdan gelen taliplere karşı harap olur yani. O Rahman'a intisap etmek, feraizi kılmakla ona itaat etmektir. Rabbim itaatimizi tam eylesin yani. Esbabın lüzumsuz malayanı oyunlarına bakıp asıl vazifemizden şaşırtmasın bizi. Değil mi? Yani, yani ya Rab kusurumuzu affet. Gerçekten çok kusurluyuz. Allah'ım kusurumuzu affet. Bizler kendine kul kabul et Allah'ım. Tam manası kul olamıyoruz yani. Demi zihnimiz o kadar dağınık, kalbimiz o kadar yorgun, ruhumuz o kadar sersem ve o kadar yaralıyız ki manen, değil mi? Hani üstadımız nasıl başta kendi nefsinden başlıyorsa biz de kendi nefsimizden başlıyoruz. O kadar yaralıyız ki yani. Yaralılığımızdan dolayı Allah'a tam müteveccih olamıyoruz. Risale-i Nur'a tam müteveccih olamıyoruz. Sohbetlere tam müteveccih olamıyoruz. Her insan başta kendi nefsim adına her gün kendisine nasıl insanlar bakım diyor ya, önce bakım diyor, kendine bakım yaptırıyorlar değil mi? Milyarlarca para veriyorlar, efendim başka illere gidiyorlar, efendime söyleyeyim belki kendilerini feda ediyorlar bakım için. İnsanın manevi bakım yapması lazım. Her insanın hiç olmazsa kendine günlük yarım saat, 40 dakika manevi bakım yapması lazım. Yani ibadetlerini tam yapması, namazlarını kılması, tesbihatını tam yapması, mümkünse namazlarını cemaatle kılması, sonra açıp bir sahneden ders okuması. Değil mi? Bu bir manevi bakım yani. Yapmazsak ne olur? O Rahman'a intisap edemeyiz. Ne diyor? Feraizi kılmak ve ona itaat etmek. O zaman farzlar yarım olursa itaatimiz tam olmaz. Cenab-ı Hak bu dersleri tam manasıyla hayatımıza derç etmeyi nasip eylesin hakikaten. Yani gerçekten yorgunuz yani. Bu asır insanı çok yorgun yani. Çok yorgunuz yani. Yani dünyayı meşguliyetler o kadar çok artmış ki. Derdi manşet o kadar çok artmış ki yani. Yani yorgunluğumuzdan bazen asıl vazifemizi unutabiliyoruz yani. Yani Müslümanlık sadece 5 vakit namaz kılmakla olmuyor. Müslümanlık sadece cumadan cumaya camiye gitmekle olmuyor. Müslümanlık namazı kıldın kıl beşi kurtar başı demekle olmuyor. Yani oturacağız, biz önce bu marifetullah'a diz çökeceğiz. Önce yaralarımızı anlayacağız. Yaralarımıza deva bulacağız. İşte Risale-i Nur bu asrın yaralarına en büyük merhemdir. Eczane-i Kur'aniyedir. Kur'an'ın eczanesidir. Alacağız bu kitabı önümüze. Ne yapacağız? Bir mürşit gibi, mürşitten ders alır gibi günlük okumamızı yapacağız. Bulunduğumuz muhitte, semtte ders varsa sohbetlere gideceğiz. Bulunduğumuz mahallede, mahalle ev dersleri varsa ev derslerine katılacağız. Yani gerçekten bunları yapmazsak biz kuru bir Müslüman oluruz yani. Ruhsuz bir Müslüman oluruz. Evet, dersimizi burada noktalıyoruz. Yani o kadar tatlı manalar ki biz düşünün 25 dakika boyu sadece bir rica okuduk. Ve daha da açılacaktı yani. Gerçekten yani Risale-i Nur bir deryadır. Öyle diyorum ben. Kur'an deryasıdır yani. Yani bu deryadan biz ne kadar istifade edebilirsek yani. Ne kadar istifade edebilirsek. Evet, her dersin sonunda dediğimiz gibi. Bulunduğunuz mahallede, semtte, kasabada, köyde, neredeyse. Risale-i Nur sohbetlerine katılmak isterseniz lütfen radyomuza irtibata geçin. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz, Risale-i Nur külliyatına kitapla ulaşmak isterseniz, ya RNK sayfasını açarak Risale-i Nur külliyatını alabilirsiniz veya radyomuzu açarak oradan efendime söyleyeyim Risale-i Nur külliyatına ulaşmak istediğinizi bize iletirseniz biz de yardımcı oluruz. Başka bir Nur programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
11: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

0: Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
0: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

0: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut:
1: Ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle,
0: dedi.

0: Ya Cail,
1: sen her işi güzelce tamam eylersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
0: Ya dâi,
1: sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yâr eyle.
0: Ya daim,
1: sensin daim, sana ayrılık yok. Devam sendendir, sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat, sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed, sana zorluk yok. Sana dayanır varlık, sana yok, yok. Gün akşamlıdır, devam ver bana. Geceler unutkandır, sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur, beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır, vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır, yarınları ver bana.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Evşenül Kebir.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey her şeyin sahibi ve terbiyecisi olan, ey her şeyin mabudu olan, ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatkarı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وَاَسْأَلُكَ بِاَسْمَ

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan, ey doğru yolu telkin ve ilham eden, ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, ey büyüten, yücelten, ey yardım ve himmet eden, ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeli olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene ikram eden, ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, ey yargılamasında lütf ile muamele eden, ey latifliğiyle beraber her şeye gücü yeten, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yurca illa fadluh. Ya men la yukhafu illa adluh. Ya men la yuntazaru illa birruh. Ya men la yus'alu illa afuh. يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen, ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen, ey saltanatından başka saltanat olmayan, ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan, ey rahmeti her şeye ulaşan, ey rahmeti gazabını geçen, ey ilmi her şeyi kuşatan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey üzüntü veren şeyleri izale eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halıkı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azhara el cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azim el afu, ya hasen el tecavuz, ya vâsi' el mağfireh, يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merciği, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

0: الأرض.
1: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve

0: النار.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: قالوا
1: Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer'il Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey desteği olmayanların desteği. Ey dayanağı olmayanların dayanağı. Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü. Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve afina ve afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bifadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفي

0: والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver. Bizi affet, iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dinleyicilerimiz, inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eteytu leylete usriye bi ala kavmin. Ben İsra gecesi olduğum zaman bir kavme rastladım. Bir kavmi gördüm. Ve bana gösterildi. Ala butunihim. Onların karınları içerisinde vardı. Ne vardı? Kel buyuti, evler gibi. Yani onların karınları böyle evler gibi. O kadar büyümüş, o kadar şişmiş ki böyle evler şeklini almış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan ama onun karnı daha büyük, evler gibi olmuş. Fihe, orada o evlerde ne vardı? El hayyat. Yılanlar vardı. Yani o evlerin içi böyle yılan doluydu. Tura min harici butunihim. Ve onların o karınları, o hayvanlar, o ev kadar büyümüş karınları dışarıdan görülüyordu. Yani içlerinde ne var ne yok, karnının içi bu şekilde görünüyordu. Hani röntgenler de olur ya, röntgen çekilir. O çekim esnasında ne yapıyor? Vücudun içerisinde ne varsa hepsini görebiliyorlar. Hele günümüzde daha ince böyle MR'dı, şuydu, buydu deniyor. Ne yapıyor? Vücudun içinde ne var ne yoksa en ince noktasına kadar tespit edilebiliyor. Küçük bir mikrop dahi olsa, küçük bir hücre dahi olsa, küçük bir tıkanıklık dahi olsa ne yapılıyor? Bu filmler vasıtasıyla, bu röntgenler vasıtasıyla hepsi görülebiliyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de böyle İsra gecesinde Miraç'a yolculuk ettiği zaman Allah-u Teala ona bazı şeyleri gösteriyor. Hani daha önceki hadislerde de gördük, okuduğumuz hadislerde ne diyor? Semanın kapıları açıldı ve bana cennet ve cehennem gösterildi. Tabi cennet de gösterildiği zaman cennettekilerin yaşayışları, ne halde oldukları Resulullah'a gösterildi. Cehennem de gösterildiği zaman o cehennemdekilerin halleri peygamberimize gösterildi. İşte cehennemde yananlardan, cehennemde azap görenlerden birisi de nedir? Faiz yiyenler. Çünkü faiz büyük günahlardan birisi. Hem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediyor ve hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanı helak eden, yok eden, perişan eden büyük günahlardan biri olarak da faizi sayıyor. Çünkü dinimiz sosyal bir din, toplumsal bir din. Dinimizin emirlerine baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri incelediğimizde biz şunu görürüz. İslam sosyal bir din. Yani insanlar arasında münasebetleri, adab-ı mübaşeret dediğimiz böyle insanlara saygı, sevgi veya insanlar arasında nasıl davranılması gerekir, hak ve hukuk üzerine hassas durmuş bir din. Faiz de nedir? Faiz kazanmadan zengin olmanın yolu, başka bir insanı sömürmenin yolu. Müslüman bir insan nerede bir garip varsa ona yardım etmek ister ve dinimiz de bunu emretmiştir. Garip, mağdur, fakir bir insana yardımı emreder, onunla yardımlaşmayı emreder, onunla birlikte olmayı emreder. Peki faizcilik neyi emreder veya faizcilik neyi getirir? Nerede bir gariban, mazlum, mağdur, fakir, dara düşmüş bir insan varsa onu sömürmeyi, onun sırtından para kazanmayı gözetir. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Birisi fakirle, yolda kalmışla, sıkıntıya düşmüşle yardımlaşmayı hiçbir dünya menfaati beklemeden sadece Allah-u Teala'nın emri olduğundan onun rızası için o fakirle, mağdurla, muhtaç duruma düşmüş olanla ilgilenmeyi, onunla yardımlaşmayı emrederken diğeri o insanın sırtından para kazanmak, onu daha çok sömürmek, onu daha zelil hale düşürmek için bir yerde fakir var mı onu arar, kollar ve ona para vermek suretiyle ne yapar? Hiçbir zahmete katlanmadan, hiçbir sıkıntıya düşmeden o insanın sırtından para kazanmanın yolunu gözetir. İşte bu nedenle dinimiz faizi yasaklamış ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de faiz yemeyi öyle bir vasıfla vasıflandırıyor ki, biliyorsunuz Bakara suresindeki ayette faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmışdan başka halde kabirlerinden veya kıyamet günü tekrar haşır olmaktan kalkamazlar. O şekilde kalkacaklar. Allah muhafaza buyursun. Bu kadar bir ağır ifade kullanmış. İşte onların cehennemde nasıl bir azap gördüklerini ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizzat İsra gecesi, Miraç gecesi görmüş ve onların durumunu anlatıyor ki ala kavmin butunihim kel buyuti, onların karınları böyle evler gibidir, fiyel hayyat, ve orada ne var? Yılanlar var. Yani ne kadar korkunç bir manzara. Siz bir evde bir yılan görseniz insan çığlığı koparıyor korku içerisinde, ki öyle bir yılanlar çok ki onun karnı içerisinde dolaşıyor. Ve tura min harici butunihim, onların karınlarının içi de neyle yapılıyor? Dışarıdan görülebiliyor. O hal bu şekilde de görülebiliyor. Ve Peygamberimiz merak ediyor, dehşete kapılıyor böyle bir manzara karşısında. Fekultu men haulâi ya Cibrilu, ey Cebrail bunlar kimdir diye soru soruyor. Ve Cebrail aleyhisselam kal şöyle dedi. Haulâi ekeletur riba, bunlar riba faiz yiyenlerdir diye anlattı ve açıklamasını getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte günümüzde bir salgın halini almış, büyük bir hastalık halini almış faizin ne büyük zararı olduğunu, ne büyük bir azaba çarptırılacaklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Faizin hem dünyada zararları var, hem de ahirette, kıyamette ve o cehennemde azabı var, zararı var ki bu hadis-i şerif bize bunu gösteriyor. Değerli kardeşlerim, alimlerimiz faizin zararlarını şöyle anlatıyor. Bir, az önce de belirttiğimiz gibi şeytan çarpmışa dönmek. Faiz yiyen insanlar, Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi, şeytanın onlara dokunmuş gibi halde kalkarlar. Bu ne demek? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Demek ki faiz yiyen insanlar mecnun gibi, deli gibi, böyle şeytan çarpmış gibi, cinlenmiş gibi kalktıklarına göre dünya hayatındaki yaşayışları da bu şekilde olacaktır. Belki günümüzdeki depresyona düşmeler, efendim insanların bu şekilde sinirsel hapları kullanmaları, depresyon haplarını kullanmanın her geçen gün daha çok arttığı, sinirsel hastalıkların yüzeye çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Belki faizin aşırı derece yaygınlaşmasının bir cezası olarak bugün bu hastalıkların yaygınlığını görüyoruz. Ama mühim olan ibret alma ve bu günahlardan arınma ve bu günahlardan dönme. Fakat bir vücuda mikrop girmişse vücut ne yapıyor? O mikrobu bir türlü atamıyor, alışkanlık haline getiriyor ve yaptığı işlerin kötü olduğunu görmüyor. Belli bir zaman sonra ise faiz de bir alışveriş türüdür diyerek kendisini Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu bir şeyi helal kılma noktasına getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte Peygamberimiz buyuruyor ya, faiz yiyenin karnı kıyamet günü öyle şişer ki şişer ki ayakları onu taşıyamaz. Bir başka bir hadiste böyle buyuruyor Peygamberimiz. Her kalkmak istedikçe de ayakta duramaz ve yere düşer, bayılır. Şimdi biz bir şey taşıdığımız zaman, mesela bazı şeyler vardı, tutması zordur, denge kuramazsınız, onu taşıması zordur. İşte karnı da böyle ne olmuş, insanın şişmiş şişmiş, buna bir devamlı yıkılıyor, ayağa kalkıyor, yıkılıyor, ayağa kalkıyor. Bu şekilde devam eder ki böyle bir duruma düşmekten Allah bizi muhafaza buyursun, böyle bir azaptan bizi korusun Allah-u Teala. İşte şeytan çarpmış saralı insanlar gibi olur, bir türlü de ayağa kalkamazlar diye Peygamberimiz buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte de faizin zararı noktasında Peygamberimiz diyor ki faizi yiyenler yedikleri miktarca karınlarına ateş doldurulur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Hele günümüzde değerli kardeşlerim, bu illetten mutlaka kurtulmak lazım. Faiz müesseselerinden uzak durmak lazım. Ve nasıl bir insan hastalıktan kaçıyor, salgından kaçıyor veya zararı olan bir şeyden kaçıyorsa bu illetten de şiddetli bir şekilde kaçması ve uzaklaşması gerekiyor. Faizin bir zararı da Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bereketin kalkmasıdır. O toplumdan bereket kalkar. Hani bereket kavramını çok iyi anlamak lazım. Bir şey ortadan kalkmaz. Vardır, çoktur ama onun bereketini göremez. Hani insanlar diyor ben şu kadar kazanıyorum, bu kadar kazanıyorum. Elimde avucumda bir şey yok. Niye bu? Bereketin olmamasından dolayı. Ve Allah-u Teala buyuruyor ya Allah faizin bereketini ortadan kaldırır. Yani yok eder. Bereketin kaldırılması elde edilen o fazlalıklardan istifade edememe ve yok olup gitmesi şeklindedir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü faizci ne kendisi ne de evladı bu faiz kazancından istifade edemez. Bunu da yaşayarak görüyoruz. Allah korusun. Üçüncü bir zararı da çok önemli bir bu şey dikkat edelim. Allah'a karşı savaş açmış olmaktır. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer faizden diyor vazgeçmezseniz Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu da bilin. Yani Allah-u Teala günahlara böyle bir nitelendirme getirmiyor. Fakat faiz noktasında ne diyor? Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Böyle bir büyük günah, böyle bir başkaldırı söz konusu. Allah muhafaza buyursun. İşte faizcilik yapanlar yol kesenler gibi, insanların malını gasp edenler gibi Allah-u Teala'ya karşı savaşanlar zümresinden sayılmıştır. Ve faizin bir kötülüğü de nedir? İnkar etme hastalığıdır. Az önce kısaca değinmiştik. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, gerçekten mümin iseniz Allah-u Teala'dan korkun. Faizden henüz almamış olup da kalanını bırakın. Bu husustaki diğer ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah haramı helal tanımakta ısrar eden çok kafir, çok günahkar kimseleri sevmez buyurmuştur. Yani faizi helal görerek sürekli inkarcılık yapanları ve faiz yiyerek günaha dalmış olanları sevmez diye buyurmaktadır. Çünkü artık zamanla faizin içerisine gire gire bunu bir alışveriş türü görür ve der ki aynı riba da bir alışveriş türüdür. Alışveriş yapıyorsun, parayla şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun demeye gelir ve bu şekilde de inkar yoluna gitmiş olur. Allah muhafaza buyursun. Ve bir büyük zararı da nedir? En büyük zararı da cehennemde ebedi kalmaktır. Allah korusun. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya her kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir ki orada ebedi kalıcıdırlar. Allah muhafaza buyursun. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir dirhem riba yemek 36 defa zina etmekten daha kötüdür. Böyle faizin zararlarını, günahlarını bu şekilde izah ediyor ki Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i bu fitneden, bu günahtan korusun ve muhafaza buyursun. Ama yaşadığımız dönem, bilhassa şu dönem çok tehlikeli bir dönem. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi bir zaman gelecek. Hani faiz yemese bile onu tozu bulaşacak. Bugün böyle bir hal içerisindeyiz. Allah ümmeti bu halden korusun ve kurtarsın. Kurtuluşun yolu nedir? Kur'an'a ve sünnete dönmek. Allah'ın emirlerine dönmek. Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmek. O zaman ne olur? Biz sakındıkça, takvaya yöneldikçe, faizden uzak durdukça da Allah ne buyuruyor? Kim ki Allah'tan korkarsa, ittika ederse Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Onun önünde kapıları açar, engelleri açar. Ama biz kullara da düşen nedir? İttika etmek. Yani Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak, Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladığı şeylerden de şiddetli bir şekilde kaçınmak. Bunu yaptığımız zaman Allah-u Teala ne yapar? O yolu bize açar. Hak yolu açar, güzellik yolunu açar. O güzellik yolunda ilerledikçe o zaman ne olur? Hakikati görürüz, gerçeği görürüz, gerçekten zevk alırız. Çünkü Allah-u Teala mümine imanı sevdirmiştir, küfrü çirkin göstermiştir. Bu nedenle mümin iman yolunda, o nurlu yolda zevk alarak yürür, çirkin olan şeylerden nefret eder. Ama tersine başlarsa o zaman ne olur? İyi olan şeyleri kötü görmeye başlar, kötü olan şeyleri de iyi görmeye başlar. Nasıl hasta olan bir insanın ağzının tadı kaçarsa, güzel olan, tatlı olan şeyleri bile acı hissederse, iman yolundan çıkmış, küfür yoluna dalmış, günahlara dalmış bir insanda güzel olan şeyleri çirkin görmeye başlar. Allah muhafaza buyursun. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde kendisine gösterilmiş olan bu manzaraları, bu elim, bu acıklı manzaraları bizlere haber veriyor ve diyor ki sakın ha sakın faizden uzak durun, faiz yemeyin, faizli alışverişle yaklaşmayın. Yaklaşırsanız hem dünyada perişan olursunuz hem de ahirette böyle elim bir azaba düçar olursunuz. Ne demek? Karınları şişecek, şişecek ve karınların içine yılanlar girecek. Allah bizleri muhafaza buyursun, ümmeti muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzeredir masalların son devi. İntihara meyleder, malihulyaya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi her kuşa kanat olur ömrünün son gözünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ diriltir sarı saçlı

0: Gamze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sürekli kolluyorum ardından sokakları. Kaşları bu kentin gururu gibi. Güneş ıssız, ay karanlık, hayatım suya mahkum olan bir ebru gibi. Gözlerimi çoğaltıyor her sabah, ücra köşelere bırakıyorum. Sanki gölgelere karışan o kız, ruhumu koyarak bu ilde yalnız, görünmeden, sır vermeden kimseye, gidiyor bilinmez bir harabeye. Bana bıraktığı buruk bir acı, bir de hayallerin solgun ağacı. Her köşede hüsran dolu bir bakış, her umudun civarında bir yokuş. Paslı bir gülücük bile vuruyor kalbimi en ince sonbaharından. Bir de bakıyorum kentin yüzünde yalnızca o kızın altın saçları. Binalarda o kız, yollarda o kız. Ondan uzak olan her şey anlamsız. Sonra yine zindan oluyor dünya. Bu nasıl işkence, bu nasıl rüya? O mu yok? Bilmem ki ben mi hastayım? Gece gündüz perişanım, yastayım. Tırmanamıyorum.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi, can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzulili tevfik kılıp, şiir inşa dile de kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan, zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti, ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer, sana karşı muhabbet anı

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
1: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim, acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Müjdeler taşındı sonsuzluk diyarından dalga dalga. Süslendi her yer, yöneldi aşk ile Muhammed Mustafa'ya. Gökler selama durdu, yeryüzü kucak açtı hasretle. Ay ve güneş pervane oldu Muhammed Mustafa'ya. Kevser ırmağından şerbetler sunuldu Amine'ye. Bir bahar günü kainat kavuştu Muhammed Mustafa'ya. Umutları filizlendi masum kızların, nura gark oldu Mekke. Cuşa geldi cümle canlar, yüreklerini açtı Muhammed Mustafa'ya. Doğdu varlığın nuru, melekler saf tuttu önünde. Bütün alem coşkuyla hoş geldin dedi. Sevgililer sevgilisi, gül yüzlü Muhammed Mustafa'ya.

beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşya-u mevcudat birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim. Ah Adem'di, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım. Azap ender azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu. Bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu. Kemal aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu. Emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu. Devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu savtlar nâ-i mevt oldu. Bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalboldu. Hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu. Vücutta bin adem gördüm. Habib desen onu buldum. Ah firakta çok elem gördüm. Dema gaflet zeval buldu ve nuru hak ayan gördüm. Vücut bürhan-ı zat oldu. Hayat mirat-ı haktır gör. Akıl miftah-ı kenz oldu. Fena bab-ı bekadır gör. Kemalin leması söndü. Fakat şems-i cemal var gör. Zeval aynı visal oldu. Elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte hak hayat var gör. Bütün eşya enis oldu. Bütün asfat zikirdir gör. Bütün zerrat-ı mevcudat birer zakir müsebbih gör. Fakrı kenzi gına buldum. Acizde tam kuvvet var gör. Eğer Allah'ı buldunsa bütün eşya senindir gör. Eğer maliki mülke memluk isen onun mülkü senindir gör. Eğer hodbin ve kendi nefsine maliksen bila addin beladır gör. Bila haddin azaptır tat. Bila gayet ağırdır gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen hudutsuz bir safadır gör. Hesapsız bir sevap var tat.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor. Genel af ilan ediyordu. Ama 17 kişiyi affın dışında tutuyordu. 11'i erkek, 6'sı kadındı. Şöyle beyan buyuruyordu: Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olsalar bile öldürün. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ölüm listesinde olanlardan biri Abdülüzzah bin Hanzala idi. Mekke müşriklerindendi. İman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Uzza putunun kulu anlamına gelen Abdülüzza ismini değiştiriyor, Abdullah ismini alıyordu. Yazması güzel olan bir mümindi. Vahiy katipliğine getiriliyordu. Daha sonra hicret başlıyor, Abdullah Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı zekat memuru olarak bir yere gönderiyordu. Abdullah Müslüman olan kölesiyle beraber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın verdiği vazife için gidiyordu. Yolculukta bir yerde mola veriyor ve kölesinin yemek hazırlamasını istiyordu. Kendisi istirahate çekiliyordu. Ama kölesi de uyuyakalmıştı. Abdullah uyandığında, yemeğin hazırlanmadığını gördüğünde kölesini öfkeyle dövüyor ve öldürüyordu. Sonra zekatı topluyor, Mekke'ye kaçıyordu. İslam'dan çıktığını da ilan ediyordu. Abdullah önce katil oluyordu. Sonra hırsız oluyordu. Sonra da mürtet oluyordu. Ayrıca Abdullah'ın iki cariyesi vardı. Her vesileyle Peygamber Efendimiz'i aşağılayan hicivler, şarkılar söylerlerdi. Abdullah mutlak ölümü hak ediyordu. Müslüman bir köleyi öldürdüğü için kısas uygulanacaktı. Kısas öldürenin öldürülmesiydi. Bu bilinçli bir öldürmeydi. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu bilen birisinin öldürmesiydi. Öldürmenin cezasının öldürülmek olduğunu bilen birisiydi. Bir de Müslümanlara ihanet vardı. Müslümanların malını kendine mülk edinmek vardı. Bu müminlere ihanetti. Ayrıca sonunda İslam'la ilişkisini kestiğini, İslam'a inanmadığını, İslam'ı ve Resul-i Ekrem'i aşağılık ifadelerle dillendirmeye başlaması bardağı taşıran son damla oluyordu. 2 günlük dünya hayatını biricik hayat olarak algılıyor, İslam'ın karşısında yerini alıyordu. Mekke'nin fethedildiği gün Abdullah öldürülüyordu. Katilliğinin, ihanetinin ve hakkı çarpıtmanın bedelini ödüyordu. Başkasının hayatını söndürmenin, başkasının malını gasp etmenin, başkalarının inançlarını çarpıtmanın bir yolu açık olsundu. O zaman hayatın, emeğin ve değerlerin yürüyen hayatta yok oluşu söz konusu olurdu. Hayat tam bir ilkelliğe dönüşürdü. Hayat barbarlığın egemenliği altına girerdi. Adaletin, hukukun telaffuzu dahi anlamsızlaşırdı. Ölüm listesinde olan bir isim de Mikyas bin Subabe'ydi. Mikyas da Müslüman olmuştu. Mikyas'ın kardeşi hataen öldürülüyordu. Diyeti fazlasıyla veriliyordu. İki taraf sulh ediliyordu. Ama Mikyas kardeşinin katiline diş biliyordu. Kin besliyordu. Bir fırsatını kolluyor, fırsatını bulduğu zaman da öldürecekti. Ve fırsatını buluyor, öldürüyordu. Mikyas için kısas uygulanacaktı. Mikyas bunu biliyordu.
böyle bir cezaya mahkum edilmeden önce Mekke'ye kaçıyordu. Sonra da irtidad ediyor, Allah'ın dininden çıktığını bildiriyordu. Mikyas Mekke'nin fethedildiği o ilk gün Hazreti Halid bin Velid'in birliğiyle savaşıyordu. Mikyas, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin ordusu içinde bir neferdi. Müşrik ordunun neferiydi. Kısa bir çarpışma oluyor ve bu çarpışmada Mikyas öldürülüyordu. Listede olanlardan biri de Haris bin Tulatlay'dı. Haris, Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e daima eziyet eden, hakaretler yapan, onu yalancılıkla suçlayanların öncülerindendi. Mekke'nin fethi günü öldürülenlerdendi. Listede olan diğer isimlerse Haris bin Nukays, İkrime bin Ebu Cehil, Safvan bin Umeyye, Abdullah bin Said bin Ebu Ser, Abdullah bin Zibar, Es-Sehmi, Huveyt bin Abdüluzza, Kab bin Züheyr ve Vahşi bin Harp'ti. Ölüm listesinde olan 17 kişiydi. Bunun 6'sı kadındı. Bu 17 insandan 6'sı öldürüldü, diğerleri affedildi. Safvan, İkrime ile beraber 200 kişilik bir birlik oluşturmuşlardı. İslam ordusunun Halid bin Velid komutanlığındaki birliğe saldırdılar. Ama çarpışma çok az sürdü. Hazreti Halid'in karşısında bir varlık gösteremediler ve dağıldılar. Safvan, İkrime ile beraber Kızıldeniz'e doğru kaçtılar. Hazreti Abdullah bin Zübeyr anlatıyor. Safvan bin Ümeyye Kızıldeniz'in limanına kaçmıştı. Yanında hizmetçisi Yaser'den başka kimse yoktu. Hizmetçisine kahrolası, bak bakalım şu gelen kim diye sordu. Yaser, bu Ümeyr bin Vehb'tir dedi. Safvan, Ümeyr'i ne yapayım? Allah'a andolsun ki o ancak beni öldürmek için gelmiştir. Zira o bana karşı Muhammed'e destek verdi, ona gitti diyordu. Sonra da ey Ümeyr, bana yaptıkların yetmedi mi? Borcunu ve aile masraflarını bana yükledin. Şimdi de gelmiş beni öldürmek mi istiyorsun diyordu. Ümeyr, ey Vehb'in babası, senin için eman aldım. İnsanların en iyisinin yanından geliyorum dedi. Ümeyr, Resulullah'ın yanına gitmiş, ya Resulallah, kavminin efendisi kendini denize atmak üzere kaçıp gitti. Ona eman vermeyeceğinden korkuyor. Anam babam sana feda olsun, ona eman ver ya Resulallah demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona eman verdim buyurmuştu. Bunun üzerine Ümeyr hemen yola düşüyor ve Safvan'a ulaşıyordu. Safvan'a Resulullah sana eman verdi diyordu. Safvan, vallahi bu hususta bana bir delil getirmedikçe seninle gelmem diyordu. Ümeyr hemen Mekke'ye dönüyor, Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyordu. Ya Resulallah, kendisini öldürmek üzere kaçıp giden Safvan'ı buldum. Onun için eman verdiğinizi söyledim. Ancak o, bu hususta bir delil getirmediğim sürece geri dönmeyeceğini söyledi dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sarığımı al ona götür buyurdu. Ümeyr sarığını aldı ve hemen Safvan'a ulaştı. Ümeyr, ey Vehb'in babası, insanların en hayırlısının, en iyisinin yanından geliyorum. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin, onun hakimiyeti senin hakimiyetin. O senin atalarının, babalarının oğludur. Kendisi hakkında tutum ve davranışlarında Allah'tan korkmanı sana hatırlatırım dedi. Safvan, öldürülmekten korkuyorum dedi. Ümeyr, Resulullah seni İslam'a davet ediyor. Kabul edersen edersin. Değilse sana 2 ay mühlet veriyor. Tercihini yaparsın. O insanların en vefakarı ve en iyisi. Sana Mekke'ye girerken başına sardığı sarığı gönderdi. O sarığı biliyor musun? Safvan, evet biliyorum, göster dedi. Ümeyr,
sarığı Saffan'a gösteriyor. Evet, o diyordu Saffan. Sonra beraberce Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitteydiler. Saffan Peygamber Efendimiz'den 2 aylık sürenin uzatılmasını istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sana 4 ay mühlet tanıyorum buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Havazin kabilesi üzerine yürüyordu. Yanında küfür üzerine olmasına rağmen Saffan da vardı. Peygamber Efendimiz Saffan'dan ödünç silah istiyor, o da silahıyla beraber zırhını da veriyordu. Verirken de Saffan soruyordu, zorla mı yoksa rıza ile mi diyordu. Peygamber Efendimiz borç olarak talep ediyorum buyurdu. Saffan da borç olarak veriyordu. Huneyn kazasında büyük bir ganimet elde ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet malları arasında dolaşıyordu. Saffan da Peygamber Efendimizle beraberdi. Önlerinde büyük bir vadi vardı. Vadi koyun, keçi ve deve sürüsüyle doluydu. Saffan kendisini kaybetmişçesine vadideki sürülere bakıyordu. Peygamber Efendimiz göz ucuyla Saffan'ı gözlüyor, onun sürüler karşısında kilitlenip kaldığını fark ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Saffan'a "Ey Vehb'in babası, bu vadi çok hoşuna mı gitti?" diye soruyordu. Saffan heyecanla "Evet" diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "O vadi de içindekiler de senin olsun" buyurdu. Saffan önce hayretler içerisinde kalıyor, şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Sonra kendisini topluyor ve "Peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece pâk ve üstün olamaz" diyordu. Sonra da "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diyerek iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu.

0: Saffan bin Ümeyye şimdi peygamber ikliminin insanı oluyordu. Saffan Müslüman olduktan sonra şöyle diyordu. Kendi iç dünyasını şöyle dile getiriyordu. Vallahi Resulullah bana bu ihsanda bulununcaya kadar kendisini insanlar içerisinde en çok sevmediğim, en çok kin beslediğim bir kimse iken şimdi bana insanların en sevgilisidir diyordu. Kalpler güzelliklere açılırdı. Güzellik gördüğünde asla duyarsız kalamazlardı. Bir de güzelliğin arkasında hiçbir kaygıya yer olmayan bir derinlik varsa kalpler daha bir çözülür, daha bir açılır, daha bir yönelirdi. Saffan'ın kalbi ola ki yıllardır Resul-i Ekrem'in kalbinde dünya iktidarı vardır sanıyordu. Dünyaya hükmetme düşüncesi vardır zannediyordu. Dünyalar peşinde koşan bir insan olarak algılıyor şeklinde düşünüyordu. Sonra Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu, yakınlaşıyordu. Yeni yeni onu tanıma imkanını yakalıyordu. Şunu fark etmeye başlıyordu. Dünya diye bir derdi yoktu. Dünya nimetleri peşinde koşan bir insan değildi. Bunu giderek daha net anlıyordu. En sonunda ise vadiler dolusu sürüleri Saffan'a ikram ediyordu. Saffan şimdi onun dünya nimetleriyle zerrece bir ilintisinin olmadığını derinden kavruyordu. Bütün şüpheleri siliniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Cabir.
1: Ya Cabir, ya Cabir.
0: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol.
2: Ya Aziz,
0: sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
2: Ya Emced,
0: sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
2: Ya Hakim,
0: her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
2: Ya Kahir.
0: Senin kahrınla karanlıklar alemi gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler, taş yumuşar. Haddimi

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem

taka çektirir. Bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külle etin karif sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
3: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinilmeyeyim hiç. Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Fırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

büyüyor gönlümün mezarında. Senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

0: Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani. Yunus düşte gördü seni, sayrı mısın, sağlar mısın?
1: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mubdi Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Mubdi mahlukatı maddesiz, örneksiz olarak ilk baştan yaratan, kainatı yoktan var eden demektir. Secde suresi. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Aziz kardeşlerim, televizyon ve videolar belgeselleri izlemek için kullanılsaydı, insanlık için büyük bir hizmet vasıtası olurdu diye düşünürüz. Çünkü bir aracı ne amaçla kullanırsak size o amaç doğrultusunda hizmet edecektir. Belgeseller Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, kudretini ve sanatını insanlara ilim yoluyla anlatır. Yıllarını araştırmalarla tüketmiş nice ilim adamının belgesellerini, şu muhteşem kainatın sırlarını açıklamaları olarak seyrederiz daima. Denizlerin ve okyanusların serin maviliklerinde gizlenen o şahane dünyada yaşayan inanılmaz güzellikteki su canlıları ve bitkileri hep bir ağızdan beni o Rahman ve Rahim olan, musavvir ve mübdi olan Rabbim yarattı diye haykırır. Ormanların koyu yeşillikleri arasından nice şekil ve yapıda sayısız hayvancık, yeşilin binbir tonu içinde başlarını uzatarak benim sahibim El-Mübdi olan Allah'tır Celle Celaluhu der. Göklerin engin maviliklerinde sonsuzluğa kanat çırpan nice kuş türü, uçuşları ve yaratılış amaçlarıyla insanlara hem teknolojide yol göstericilik vazifesi yapmaktadır, hem de bizi yaratan o El-Mübdi olan Allah'tır demektedir Celle Celaluhu. Yunus Suresi. De ki, Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan önce yaratıp sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı? De ki, önce yaratıp sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'tır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz? Ankebut Suresi. Allah'ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, son mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi?

Yeter ki sadece gözlerimizle değil, yüreğimizle de bakalım bütün kainata. El-Mübdi'dir o. Her şeyi en baştan misilsiz ve örneksiz olarak yaratandır o. Ya kendi vücudumuz, harika bir laboratuvar, harika bir fabrika gibi işleyen antika eserler müzesi olan vücudumuz, hal lisanı ile neler anlatmaktadır bakana, görene ve duyana? Bilgisayarlara mı hayranız? Onu üreten, icat eden de insanın aklı beyni ya. O beyni yaratanı, o muhteşem sanatkarı ne kadar düşünüyor ve ona ne kadar şükrediyoruz? Biz insanlar, kaza ile kaybedilen bir organımız için milyarlar harcayarak protezler yaptırıp, onların sunileriyle hayatımızı devam ettirmek için çaba gösterirken, hiçbirimiz, her biri milyarlara bedel el, ayak, göz, kalp, beyin gibi organlarımız için tek kuruş ödemeden bize ihsan edilen bu harika organlar için ne kadar şükretmemiz gerektiğini, şükretmek için neler yapmamız gerektiğini yeterince düşünüyor muyuz? Her biri bir mühendislik harikası olan organlarımızın o muhteşem dizaynını yapan yüceler yücesine teşekkür etmek demek olan kulluğumuz ne boyutta acaba? Yunus Suresi. Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. El-Mübdi'dir O ve hesap günü geldiğinde bizleri huzurunda toplayacak olandır O. Enbiya Suresi. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Buruc Suresi. Yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Ey ellerime isimlerini, parmağıma mührünü, yüreğimize sevgisini işleyen Rabbimiz, ey dua et, icabet edeyim buyuranımız, başımız arzda secdede, ellerimiz göklere uzanmış, bütün varlığımızla duadayız, maddi ve manevi bütün imkanlarımızla şükretmek makamına erdir bizi. Yollarımızı kolaylaştır, amellerimizi rızana muvaffak eyle, bizleri sana kullukta, sana kul olmaya layık eyle. Amin. El-Mu'id Celle Celaluhu. El-Mu'id, ölümden sonra tekrar yaratacak olan, öldükten sonra dirilten demektir, iade eden. Mülk Suresi. O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. Aziz kardeşlerim,

Ölüm de hayat gibi bir lütuf ve nimettir. Acaba ölümü hiç nimet olarak düşündük mü? Ölüm, zorlu hayat vazifesinden terhis olmaktır. Ölüm, fani hayattan baki olan ebedi hayata davet olunmanın adıdır. Ölüm, bu dünya zindanından kurtulup o tek dostun rahmet sarayına kabul edilişin başlangıcıdır. Nasıl ki dünyaya geliş, yani hayat bir takdirle ve hak ile yaratılmıştır, dünyadan gidiş de bir hikmetle ve tedbirle olur. Muhteşem yaratılış programının üçüncü perdesidir ölüm. Ölüm sahnesi toprak altında açılır seyredenlere. Bu perde gayb aleminin seyircileri tarafından ibretle seyredilir. Taha suresi. Sizi yerden, topraktan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Aziz dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerim, kışın gelişi baharın müjdecisidir. Kış gelince bütün çiçekler, yapraklar, çekirdekler ölür, toprağa karışır. Toprak altında gözlerimizden gizlenmiş muhteşem bir kudret laboratuvarı vardır. Çiçeklerin kalıntıları bu laboratuvarda yoğrularak bir sonraki baharda birbirinden güzel nakışlı çiçekler, birbirinden leziz meyveler olarak yine topraktan başlarını çıkarır. Ölüm de böyledir. Dünya kışından ahiret baharına uyanışın adıdır. Toprağa giden her can baki aleme açılan bir sümbüle benzer. Marifet koku saçmaktır etrafa. Marifet güzelliklerle donanıp güzellikler taşımaktır öte alemlere. Enbiya suresi. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak şer ile de hayır ile de deniyoruz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Rum suresi. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Aziz kardeşlerim, bu ayet-i kerimede öldükten sonra dirilmenin hiç de öyle akıl almaz bir şey olmadığı belirtilerek yeryüzündeki yenilenme olaylarına işaret edilir. Kupkuru topraktan ve kurumuş ağaçlardan yemyeşil bitkiler, rengarenk çiçekler ve çeşit çeşit meyveler çıkaran ilahi kudret için yoktan var ettiği insanı tekrar diriltmesi hiç de zor değildir. Sayısız ba'su ba'del mevt hadisesinin, öldükten sonra diriliş hadisesinin yaşandığı yeryüzüne bir kez ibretle bakmak bile Allah Celle Celaluhu'nun kudretini kavramak için yeterli olacaktır. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz,
Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğar, boğamazsın ki. Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

3,5 soysuzun ardında zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysam koynum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticaın şu sizin lehçede manası.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmetle, Rahim Allah'ım. Kusur bizde, affu mağfiret sende. Ümit bizde, kerem ve rahmet sende. Sen rahmet etmezsen, vay halimize. Ne olur bahşeyle, gafur Allah'ım. Kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım. Hamdolsun verdiğin nimetlerine. Medet ya ilahi adaletinle. Son nefeste kelime-i şehadet, ahirette Resulünden şefaat nasip eyle. Ne olur güzel Allah'ım.

ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına, ilk yaratılış düğümüne. Mahlukatın var olduğu yüzsü hürmetine, evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın menbaı, merhametin son durağı, madeni muhabbet ocağının ateşler içindeydi yatağında. İltica etmişti sanki kainat kutsal tenine. Hayata şafak olan alnında ter taneleri, her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki. Bir an oldu, aralandı gözleri, sonsuzu kuşatan bakışları, süzdü ciğer paresi Fatıma'yı, süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını. Kıpırdadı dudakları, dedi, Ebu Bekir kıldırsın namazı. Sonra daldı daldı uyandı, son defa aralandı bakışları, yöneldi bir noktaya, karar kıldı bir noktada ve dedi, merhaba ey Refik-i Ala. Olacak oldu, akıllar kamaştı, kalpler tutuştu, feryat ve figan gökleri tuttu. Çekti kılıcını Faruk olan, sıçradı orta yere, kim derse o öldü, öldürürüm. Ayrılık ateşinden, ateşin şiddetinden, sanki bentler çözülmüş, felekler çökmüştü. Şuur tutuşmuş, akıl iflas etmişti. Sonra sıddık olan yetişti geldi. Baktı baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye, mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına, sonra baktı çevresine, mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, haline. Ebu Bekir dedi, ey Nas susun. Kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez. Hay ve layamuttur. Ey Nas susun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sonra eğildi sevgilisinin yüzüne, sürdü bulutlanmış gözlerini o güzellikler ülkesine. Baktı, baktı ve dedi, hayatında güzeldin, ölümünde güzelsin, öldün, bir daha ölmeyeceksin.

0: Cüveyda.
1: Fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına, bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını, derbeder koşup geldin mışıldayan tahtına. Yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı, yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı, yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarımda. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler çığlığımın atar damarlarından. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin, kayar da üzerime Rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime, sonra açılır önümde ıstırap vadileri. Silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda. Oysa Rüveyda, baştan başa ben Kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim. Kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı, bir doğrulsam eğildiğim yerlerden ağırır tan yerini lüferlerin. Alaca bir at koşar içimde, ezer toynaklarıyla anılarımı. Sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin. Ben zehire alışkınım, şerbete değil. Rüyalar nefret eder avare duruşumdan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş, yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut çiçeğidir bilmem ellerin, uzanır da gönlüme Rüveyda. Derinden bir ok saplanır bağrıma, beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Varlığın cinayettir memleketimde işlenen, akıtır kanını asil pehlivanların. Yokluğun sükunettir, kuşatır evrenimi. Varlığın ve yokluğun ölümüdür baharım. Artık eskisi gibi bakamıyorsun. Göklerinde bir Belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kâkülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressamı vurur bilmem endamın, sarar da benliğimi. Ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına, duydun mu orkideye dua eden birini? Bu ısmarlama yüzler yok mu Rüveyda? Bu yapmacık bebekler, gözyaşı akıtırken gülenler yok mu? Beni kahrediyor geceler boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün, soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi. Kapadı karanlığa Yesrib kapılarını. Meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin, yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını? Yeniden bir Nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum, tahammülün kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu, içim paramparça Rüveyda. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker.
0: Gönlümüzden giderim. Gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adet zerrat kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sallallahu aleyhi ve sellem. Çok muhterem, çok kıymetdar davet ediyor dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersinde inşallah 26. dema kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka eylesin. Hakikaten çok dehşetli bir asırdayız, ahir zamandayız. Fitnelerin, haramların, sefahatin çok dehşetli olduğu bir asırdayız. Değil mi? Haramların sel gibi, yağmur gibi üzerimize geldiği bir asırdayız. Rabbil Alemin ahir zamanı fitnesinden ümmet-i Muhammed'i, alem-i İslam'ı ve bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet, sefahat sel gibi geliyor. Gerçekten günahlar, haramlar artık aşikar bir derecede. Böyle bir asırda insanın en büyük, en kuvvetli, en metanetli noktayı istinadı, istimdadı hakikaten imandan, Kur'an'dan aldığı derslerdir. Biz de Risale-i Nur'dan aldığımız derslerle bu zamanın dehşetli fitnelerine karşı inşallah kendimizi muhafaza etmeye gayret ediyoruz, edeceğiz inşallah. Evet, üstadımız 26. Cema İhtiyarlar Risalesi'nden inşallah böyle çok güzel dersler, çok güzel nasihatler veriyor. Başta kendi nefsimize, sonra alem-i İslam'a bu dersleri okumak lazım. Bu zamanda çok elzemdir. Nurlar bu zamanda ekmek gibi, su gibi ihtiyaçtır nurlara. İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde, ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet dikkatli ve hazin bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet ilahiye öyle bir surette inşaf etti ki o dikkatli hazin firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyar ve ihtiyarlar. Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Er-Rahmanir-Rahim sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen ve gayiptan her sene baharı hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve anc derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir Halık Rahim'imizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica, en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona ittiba etmektir. Üçüncü rica, bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere can yatar gafil binası olduğu viran bir haber. Dediği gibi ruhumun hanesi olan cismim de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarakat zamanının yakınlaştığını hissettiğim o manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki dil bekası, hak fenası istedi mülki teneyim, bir devasız derde düştüğüm ah ki lokman bin haber. Haşi, yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekim-i Lukuman da çaresini bulamadığı dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet-i ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessulu olan Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediyeli hidayeti, o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yeğsimi nurlu bir ricaya çevirdim. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler, biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durduramazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuadır. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde Es-Sevab-ı Kelpa'yı sırrınca bütün o ümmetin işlediği hasenatın bir misli, sayfayı hasenatın elyava edilen ve şu kainattaki makası-ı âliye-i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayet sahihayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaatiyle ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güneşin etrafında hadsiz asriya ve evliya yıldızıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip ve nurundan istifade etmenin ve zulümat berzahiden kurtulmanın çaresi sünnet seni ittibadır. Evet, başa dönelim inşallah. İkinci rica, ihtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Bakın üstadımız önce normal bir nazarla, yani bizim nazarımızla bakıyor. Belki bir ehli gafletin nazarıyla bakıyor. Belki ehli dünya nazarıyla bakıyor. Daha sonra bakın nazarı nereye çevirecek. Şimdi güz mevsimi. Mevsimler içinde şöyle düşünün. İlkbahar insanın çocukluğu gibi. Yaz insanın gençliği gibi. Sonbahar insanın kışı gibi, değil mi? Sonbahar insanın yaşlılığı gibi. Efendime söyleyeyim, kış insanın vefatı gibi, bembeyaz karın her tarafı kapatması kefen gibi. Tekrar baharın gelmesi, haşir olması, haşir meydanında tekrar dirilmemiz gibi. Şimdi üstadımız güz mevsimi diyor, bakın. İhtiyarlar Risalesi'nde üstadımız güz mevsimi diyor, ne kadar güzel. Bir gün güz mevsiminde, yani mevsimin ihtiyarlığında. İkindi vaktinde, günü de benzetirsek, öğle insanın gençliği olursa ikindi insanın ihtiyarlığı olur. Değil mi? Akşam güneşin batması insanın vefatı gibi olur. Bakın güz mevsiminde, ikindi vaktinde, ne kadar güzel. Yani mevsimin ihtiyarlığı ve günün ihtiyarlığı. Yüksek bir dağda dünyaya baktım. Bazen bazı meseleleri anlamak için hayalen o aleme gitmek lazım. Yani şöyle düşünün, yüksek bir dağdasınız ve dünyayı temaşa ediyorsunuz. Güneş batmaya yakın ve sonbahar. Hayalen bir düşünün. Mesele çok daha yanlışacak. Değil mi? Yani güz mevsiminde, ikindi vaktinde yüksek bir dağdan dünyaya bakıyorsunuz. Birden gayet dikkatli ve hazin bir cihette karanlık bir halet bana geldi. Allah Allah. Mevsimin ihtiyarlığı. Yapraklar dökülüyor. Ağaçlar kıpkırı oluyor. Gün batıyor. Güneş yavaş yavaş zevale doğru gidiyor. Değil mi? Bakın. Öyle bir halette insana nasıl gelir? Hazin, elemli bir hal gelir. Gün bitiyor, mevsim sona doğru gidiyor. Evet, gördüm ki ben ihtiyarlandım. Önce kendisine bakıyor, ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış, günde artık ihtiyara doğru gidiyor. Sene de ihtiyarlanmış, değil mi? Ömür de, sene de ihtiyara gidiyor. Dünya da ihtiyarlanmış, bakın nazar nasıl. Göz mevsiminde, ikindi vaktinde ne görüyor üstadımız? Dünyanın ihtiyarlandığını, mevsimin ihtiyarlandığını ve efendime söyleyeyim günün ihtiyarlandığını görüyor. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından İnsan öyle bir halette, halet ruhiyesi nasıl olur? Artık dünyaya veda ediyorsun. Bak, dünyada bir misafirsin. Değil mi? İnsan en çok dünyada misafir olduğunu hastalıkta, musibette, sıkıntıda veya sevdiklerinden ayrıldığı zaman veya vefasızlık gördüğü zaman ve en çok nerede anlar? İnsan en çok dünyada misafir olduğunu, efendime söyleyeyim, ihtiyarlıkta anlar. Değil mi? Neden ihtiyarlıkta anlar? Şöyle düşünün. İhtiyar olan bir insan ihtiyarlıkta anlar. Değil mi? Neden ihtiyarlıkta anlar? Şöyle düşünün. İhtiyar olan bir insan, şimdi bir ömür boyu mal mülk toplamış, malı

İhtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet-i ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki, demek ki insan sarsıldığı esnada, insan ağır bir imtihan yaşadığı esnada, insan aczinin, zaafının, fakrının tam doruk noktada istediği anda, insan musibete düştüğü anda, hastalığa düştüğü anda, ihtiyarlığa düştüğü anda, gücü kuvveti düştüğü anda nereye yüzünü çevirecek? Rahmet-i ilahiye. Allah Allah. Üstadımız öyle bir ders veriyor ki tam bu esnada dünya ihtiyarlanmış, efendime söyleyeyim sene ihtiyarlanmış, ben ihtiyarlanmışım, gün ihtiyarlanmış. Böyle bir esnada firakın, elemin, tam zevalın hissettiği bir anda birden rahmet-i ilahiye öyle bir suret inkişaf etti ki, Allah Allah, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, bakın nazara bakın, o rahmet-i ilahiyenin inkişafını hissediyor. Ve üstadımız hakikaten rahmet-i ilahiyi hem aklında, hem kalbinde, hem ruhunda, bütün datifelerinde dem ve damarlarının tabiri caizse hissetmiş yani. İnkişaf etti ki, o dikkatli hazin firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselliğine uğruna çevirdi. Bakın bir tarafta dikkatli hazin bir firak alıyor, diğer taraftan teselli nuru. Allahu Ekber. Evet ey benim gibi ihtiyarlar. Aslında üstadımız ihtiyarlar ses diyor fakat üstadımız gençlere yazmış bunu. Yani ihtiyarlanmadan, yaşlanmadan o haleti gençler de hissedebiliyor. Evet ey benim gibi ihtiyarlar. Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Errahmanirrahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden de mi? Her şey neyle başlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın Kur'an'da değil mi, 114 yerde geçiyor yani. Değil mi? Ve yüzlerce yerde ne geçiyor? Errahmanirrahim. Yani Cenab-ı Hak sürekli bize neyi hatırlatıyor? Rahmetini, rahimiyetini, rahmaniyetini hatırlatıyor. Ya. Errahmanirrahim sıfatlarıyla kendini bize takdim eden ve daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen, her an Allah'ın rahmetini hissediyoruz. Cenab-ı Hak rahmetini bir an çekse, bir saniye çekse, kainat her cümerci olur. Bak, zihayet her an, her an Cenab-ı Hakk'ın rahmetine muhtaç. Aldığımız nefeste, aldığımız, yediğimiz, içtiğimiz gıdada, hepsini geçelim, manevi latifelerimizde Allah'ın rahmetine ihtiyacımız var. Ya Rab, rahmetini bizlere daim eyle Allah'ım. Hem dünyada hem ahirete rahmetinle bizlere muamele eyle ya Rabbi. Demle diyor duada. Ya Rabbi gazabından rahmetine. Değil mi? Ya gazabından affına sığınıyoruz. Mi? Rahmetine sığınıyoruz Allah'ım. Rahmetinle bizi kuşat ya Rabbi. Ey Rabbil Alemin, ey Rahman Rahim diye. Değil mi? Ya. Demek ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim sürekli bize ne yapıyor? Rahman ve Rahim sıfatlarıyla bize muamele ediyor, mukabele ediyor. Daima zemin yüzünde merhamet isteyen, zihayetlerin imdadına rahmetini gönderen, zihayet deyince sadece insan anlamayalım. Bütün kainatı bir avucumuzun içine alalım. Bütün kainatı düşünün. Yeryüzünde yaşayan hayat sahipleri, gökyüzünde yaşayan hayat sahipleri, deniz altında yaşayan hayat sahipleri, toprağın altında yaşayan hayat sahipleri, dağda yaşayan hayat sahipleri, nebatatı ayrı, hayvanatı ayrı, insanı ayrı. Ya. Ve her birisi şu an rahmete muhtaç. Rızka muhtaç. Her birisinin talimatı ayrı, terhisatı ayrı. Değil mi? Erzakı ayrı. Ve Cenab-ı Hak her an bütün kainatın nazar tepsisine geçiyor ve her an hepsinin ihtiyacını gönderiyor. Karanlık bir gecede kara bir taşın üzerindeki kara bir böceğin midesinin sesini işliyor, onun rızkını gönderiyor. Dağın başındaki bir hayvanın sesini işliyor, onun rızkını gönderiyor. Değil mi? Ayağı kırılmış bir koyunun sesini işliyor, ona çobanın onun imdadına gönderiyor. Yaralanmış bir hayvanın sesini işliyor, imdadına ne yapıyor? Annesini gönderiyor. Denizin altında tonlarca olan hayvanların sesini işliyor, onların rızkını gönderiyor. Bakın bütün kainat aynı anda. Bakın tefekkür penceremizi genişletelim. Bütün kainat aynı anda. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Rızkını işliyor ve hepsine aynı anda ne yapıyor Cenab-ı Hak? Muamele ediyor rızkı. Allahu Ekber. Ya.

0: Er-Rahman Rahim sıfatları kendini bize takdim eden ve daima zemin yüzünde merhamet isteyen, ziyahattan imdadına rahmetini gönderen ve gaybtan her sene bahar hadsiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizlere yetiştiren ve zaaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetin cilvesini ziyade gösteren. Burada ince bir nokta var. Çok güzel bir nokta var. Bakın üstadımız ne güzel. Zaaf ve aciz derecesi nispetinde rahmetini cilvesini gösteren. Ne insan ne kadar acizini, zaafını anlarsa Cenab-ı Hak rahmetin cilvesini o kadar inkişaf ettirir. Ya Rabbi biz aciziz, zayıfız Allah'ım. Ey bu yerlerin hakimi, senin baktığına düştük. Sana dehalet ediyoruz. Senin rızanı arıyoruz ve seni anlıyoruz. Demesin ya Allah'ım. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Aciziz ve fakiriz Allah'ım. Üstadımız ne diyor? Acizim değil mi? Zayıfım. Garibim. Bir kesim. Medetgah edilahi yani. Zidergah edilahi. Ya. Bakın üstadımız aciz ve zaaf noktasını öyle bir güzel duaya çevirmiş ki yani. Ya Rabbi ve ya Rabbi sanat velerden. Ya Halik ve ya Halik kül şey. Bakın. Gökleri, yıldızlarıyla, zemini, müştemilatı, bütün kainatı. Bakın üstad öyle. Yani öyle bir yaklaşıyor ki yani üstadımız. Aşın müracaatı okuyun. Baştan sona. Üstadımız baştan sona o zaaf bahçesi o kadar güzel alıyor ki yani. Ya dua bahsini açın. Hastalar listesini açın. 30. semayı açın. Üstadımız o kadar güzel zaaf bahçesi yok yani. Demek ki üstadımız burada bize şunu anlatıyor. Nasıl ki ihtiyarlıkta insan zaaf ve acizini tam manasıyla hissederse, anlarsa insan sadece ihtiyarlıkta değil her an o zaaf ve acizini ne yapacak? Zaaf ve acizini izhar edecek. Ama beşere değil, insanlara değil. Cenab-ı Hakk'a karşı zaafınız ve acizini. Burası, bak burada yeni bir mana anladım. Böyle yeni bir pencere açıldı. Sungur abi, rahmetli Sungur abi böyle bir zamanlar bütün Türkiye'yi dolaşıyordu. Ve bir konu üzerinde böyle il haftalarca konuyu anlatıyordu, okutturuyordu tekrar anlatıyordu. Mesela diyelim örneğin 17. söz. İşte Van'da 17. sözü okuyordu, anlatıyordu. Geliyordu efendime söyleyeyim Erzurum'a aynı, geliyordu Antep'e aynı, işte Urfa'da aynı. Haftalarca. Ve şu böyle şu manayı anladım ben Sungur abiden. Sungur Allah Allah, Subhanallah derdi ya. Burada yeni bir pencere açıldı, böyle yeni bir anlam, böyle yeni bir mana çıktı. Şimdi derdim ya belki 10 yıl 15 yıl dolaştı ve aynı yeri okudu. Demek ki Risale-i Nur okudukça manalar açılıyor. Risale-i Nur okudukça ne yapıyor? İnsan açılıyor yani. Evet. Zaaf ve acizleri sınıfetinde rahmetin cilvesini ziyade gösteren bir Halık-ı Rahim'in rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica, en kuvvetli bir ziyadır. Demek ki ihtiyarlıkta insan zaaf ve acizini anlayıp Cenab-ı Hakk'a tam manada iltica ederse çok kuvvetli bir ziya buluyor. Hem bir noktaya istinat buluyor, hem bir noktaya istimdat buluyor, hem de parlak bir ziya buluyor, hem de bir kuvvetli bir nur buluyor yani. Bu rahmeti bulmak, iman ile o rahmana intisap etmek. Bak, iman olmazsa insan bunu anlayamaz. İman bir nurdur diyor üstadımız. İman bir nurdur yani. İşte imanın kuvveti nispetinde bu manalar anlaşıyor. Yani değil mi? İnsanın imanı ne kadar kuvvetli olursa bu manalar daha çok inkişaf ediyor. Daha çok açıyor yani. Değil mi? İman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona ittiba etmektir. Ya Rabbi. Farzlarımızı hakkıyla eda etmeyi nasip eyle ya Rabbiler. Hakikaten öyle bir asırdayız ki o kadar dünyevi meşguliyetler, o kadar sosyal medya, o kadar dışarıda fırtınalar var ki yani siyasi fırtınalar. İnsan hadisatın envacına kapılsa boğulur gider yani. Hakikaten yani. Yani böyle bir sosyal medyanın içine girse, orada zamanla harcısa, dışarıda ne var siyasette, biraz takip edeyim derse, hali alem ne durumda, onları biraz takip edeyim derse, ve kalabalığın içinde büyük dairede kaybolursa, inanın insanın imanı çok zarar görür. Yani iman, geçen bir böyle bir hocamızla bu iman bahsi konuşuldu, işte şu manayı diyordu, iman değişmez, iman aynıdır, iman şu değil yani. Üstadımız diyor ki insanın imanı tahrip olur yani. Değil mi? İmanınızı inkişaf edin diyor. Bir de diyor bu aslında en büyük hastalığı imansızlık hastalığıdır diyor. Bakın burada da o mana var. O rahmeti bulmak imanla o Rahman'ı intisap etmek. İmanımız kuvvetliyse ya Rabbi sen imanımızı kahve ile, imanımızı bu asrın dehşetlerine muhafaza eyle ya Rabbi. Yani insanın imanı değil mi, saray gibi yani. Dışarıdan gelen taliplere karşı harap olur yani. O Rahman'ı intisap etmek, feraizi kılmakla ona itaat etmektir. Rabbim itaatimizi tam eylesin yani. Esbabın lüzumsuz madayanı oyunlarına bakıp asıl vazifemizden şaşırtmasın bizi. Değil mi? Yani, yani ya Rab kusurumuzu affet. Gerçekten çok kusurluyuz. Allah'ım kusurumuzu affet. Bizler kendine kul kabul et Allah'ım. Tam manası kul olamıyoruz yani. Demi zihnimiz o kadar dağınık, kalbimiz o kadar yorgun, ruhumuz o kadar sersem ve o kadar yaralıyız ki manen. Değil mi? Yani üstadımız nasıl başta kendi nefsinden başlıyorsa biz de kendi nefsimizden başlıyoruz. O kadar yaralıyız ki yani. Yaralarımızdan dolayı Allah'a tam müteveccih olamıyoruz. Risale-i Nur'a tam müteveccih olamıyoruz. Sohbetlere tam müteveccih olamıyoruz. Her insan başta kendi nefsim adına her gün kendisine nasıl insanlar bakım diyor ya, önce bakım diyor. Kendilerine bakım yaptırıyorlar değil mi? Milyarlarca para veriyorlar. Efendim başka illere gidiyorlar. Efendim söyleyeyim belki kendilerini feda ediyorlar bakım için. İnsanın manevi bakım yapması lazım. Her insanın hiç olmazsa kendine günlük yarım saat, 40 dakika manevi bakım yapması lazım. Yani ibadetlerini tam yapması, namazlarını kılması, tesbihatını tam yapması, mümkünse namazlarını cemaatle kılması, sonra açıp Risale-i'nden ders okuması. Değil mi? Bu bir manevi bakım yani. Yapmazsak ne olur? O Rahman'a intisap edemeyiz. Ne diyor? Feraizi kılmak ve ona itaat etmek. O zaman farzlar yarım olursa itaatimiz tam olmaz. Cenab-ı Hak bu dersleri tam manasıyla hayatımıza derç etmeyi nasip eylesin hakikaten. Yani gerçekten yorgunuz yani. Bu asır insanı çok yorgun yani. Çok yorgunuz yani. Yani dünyayı meşguliyetler o kadar çok artmış ki. Derdi manşet o kadar çok artmış ki yani. Yani yorgunluğumuzdan bazen asıl vazifemizi unutabiliyoruz yani. Yani Müslümanlık sadece 5 vakit namaz kılmakla olmuyor. Müslümanlık sadece cumadan cumaya camiye gitmekle olmuyor. Müslümanlık namazı kıldın kıl beşi kurtar başı demekle olmuyor. Yani oturacağız. Biz önce bu marifetullah'a diz çökeceğiz. Önce yaralarımızı anlayacağız. Yaralarımıza deva bulacağız. İşte Risale-i Nur bu asrın yaralarına en büyük merhemdir. Eczane-i Kur'aniyedir. Kur'an'ın eczanesidir. Alacağız bu kitabı önümüze. Ne yapacağız? Bir mürşit gibi, mürşitten ders alır gibi günlük okumamızı yapacağız. Bulunduğumuz muhitte, semtte ders varsa sohbetlere gideceğiz. Bulunduğumuz mahallede mahalle ev dersleri varsa ev derslerine katılacağız. Yani gerçekten bunları yapmazsak biz kuru bir Müslüman oluruz yani. Ruhsuz bir Müslüman oluruz. Evet, dersimizi burada noktalıyoruz. Yani o kadar tatlı manalar ki biz düşünün 25 dakika boyu sadece bir rica okuduk. Ve daha da açılacaktı yani. Gerçekten yani Risale-i bir deryadır. Öyle diyorum ben. Kur'an deryasıdır yani. Yani bu deryadan biz ne kadar istifade edebilirsek yani. Ne kadar istifade edebilirsek. Evet, her dersin sonunda dediğimiz gibi. Bulunduğunuz mahallede, semtte, kasabada, köyde, neredeyse. Risale-i Nur sohbetlerine katılmak isterseniz lütfen radyomuza irtibata geçin. Ve yine Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz, Risale-i Nur külliyatına kitapla ulaşmak isterseniz, ya RNK sayfasını açarak Risale-i Nur külliyatını alabilirsiniz veya radyomuzu açarak oradan efendime söyleyeyim Risale-i Nur külliyatına ulaşmak istediğinizi bize iletirseniz biz de yardımcı oluruz. Başka bir Nur programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selametle kalın, nur ile kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

Söz ve besteleri İmam Hatip Camiası'nın katkılarıyla oluşan bu kaset, kuruluşundan bugüne dek İmam Hatip okullarına emeği geçen Necip milletimize, idareci, öğretmen ve öğrencilere ithaf olundu.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
5: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

geçen akşam eve geldim, dediler, Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa insan batacak. Saksanlar gibi sektikçe birinden birine, boğuyordum müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem, toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Haka, ben de yoruldum, o fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şuaatı düşer bir mezara. Kah bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın, sahil serseri derbeder, avare harami katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyu nuş eyleyerek, hatme enfas edivermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın Lamise'nin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele ya Rabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem? İyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık, girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak, merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken, kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık, anlaşılan yorgunsun. Bereket versin, ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı, eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım, şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet nagah, gördü bir sahneyi üryanı sefaletkini ya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu, bulaydık şunu bir. Sen otur, ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha, buldum. Aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine kan. Şimdi anlat bakalım. Neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım. Çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işim var kiremitlerde? Asersem desene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım. Kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdest namaz. Hastalandım, akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye. Bilmem ne zaman ele ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına. Atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına. Başladım uyku teharrisine. Lakin ne gezer? Sızmışım bir aralık neyse. Yorulmuş da meğer. Ortalık açmış. Uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Aracınız emin ellerde.
4: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
9: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sen de fani olarak sen oldu. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, Ashab-ı Kehf'in köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmedi. Gafilcesine kavgalarla, gürültülerle tükenip durmada. Sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bu günü hangi sevdalarla harcıyorsun? Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir ki? Sen de git gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster. Çünkü onları kendin tedavi edemezsin. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçesindeki güzel kokuları duyamıyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Allah'ım, bana yerle gök arası genişliğinde bir dil lütfet ki meleklerin bile hayran olduğu Muhammed Mustafa'yı anlatıp da durayım. Ey Rabbim, eğer senin rahmetini yalnız salihler ümit edecekse, ya günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Allah'ım, benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise bağışlamadan başka bir şey yok.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hazreti Peygamber'e Yahudiler tarafından büyü yapıldı. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadığı bir şeyi yaptığı vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımdayken Allah'a dua etti. Sonra tekrar dua etti ve dedi ki: Ayşe, hissettin mi? Sorduğum hususta Allah bana hüküm verdi. Hangi hususta ey Allah'ın Resulü dedim. İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine, bu zatın rahatsızlığı nedir dedi. Öbürü, büyüdür dedi. Önceki tekrar sordu, kim büyüledi? Diğeri, Lebit bin Asam adındaki Züreyk oğullarından bir Yahudi diye cevap verdi. Öbürü, büyüyü neye yaptı dedi. Arkadaşı, bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine cevabını verdi. Diğeri, pekala şimdi nerede diye sordu. Arkadaşı, Zervan kuyusunda cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grupla birlikte kuyuya gitti. Ona baktı. Kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp, ''Ey Ayşe, Allah'a yemin olsun ki kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi bulanık ve o kuyu ile sulanan hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi.'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, onu kuyudan çıkardın mı?'' diye sordum. ''Hayır.'' dedi ve ekledi. ''Bana gelince Allah bana afiyet lütfetti ve şifa verdi. Ben halka bir kötülük gelmesine sebep olmasından korktum.'' dedi. Geçmişten günümüze binbir damla.

0: inanmış erkek ve kadınları, defterleri sağdan verilmiş ve ışıkları önlerinde olarak giderken gördüğün gün, onlara şöyle seslenilecektir. Müjde! Bugün altlarından ırmaklar akan, içinde temelli kalacağınız cennetler sizin içindir. İşte bu büyük kurtuluştur. İki yüzlü erkek ve kadınlar, müminlere, bizi de gözetin, ışığınızdan faydalanalım dedikleri gün, onlara, ardınıza dönün de ışık arayın denir. İnananlarla iki yüzlüler arasına, kapısının içinde rahmet ve dışında azap olan bir sur çekilir. İki yüzlüler inananlara, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar, evet, öyle. Fakat sizler kendinizi aldattınız. Bize pusu kurdunuz. Allah'ın buyruğu gelene kadar dinde şüpheye düştünüz. Sizi kuruntular aldattı. Sizi şeytanlar Allah'a karşı da ayarttı. Bugün sizden ve inkar edenlerden fidye kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Layığınız orasıdır. Ne kötü bir dönüştür. Kiminde kandiller, kiminde fenerler, kimine de parmak uçlarını aydınlatacak kadar ışık verilmiş. Herkes hararetle yürüyor. Cennet yaklaştırılmış. Kalpler çarpıyor. Heyecandan titriyor. Köprü kurulmuş. Bir ucunda cennet, altında cehennem fokurduyor. İnsanlar aşağı bakmaya cesaret edemeyip yalvarıyor. Ya Rabbi, sen ışığımızı tamamla. Ya Rabbi, sen ayağımızı kaydırma. Sen büyüksün Allah'ım. Senden başka yardımcımız yok. Ey büyük Allah'ım, sen koru. Sen koru. El titriyor. Ayak titriyor. Kulakları sağır eden cehennem fokurduyor. Kalpler heyecandan sanki yerinden fırlıyor. Kimi yıldırım gibi köprüden cennete geçiyor. Kimi rüzgar gibi, kimi yürüyerek, kimi de sürünerek geçiyor. Cehennem ağzını açmış bekliyor. Köprüye tutunamayıp düşenler yalvarıyor. Allah'ım, Yaradanım, Mevlam, Rahmanım, biricik Allah'ım yardım et. Sen beni korumazsan ben ne yaparım? Sen beni bağışlamazsan ben ne ederim bu kızgın alevler arasında? Bağışla Allah'ım, bağışla. Kimi de köprü üzerindeki deve dikenine benzeyen çengellere takılıyor. Kan revan içinde. İnsan yalvarıyor. Korku her tarafı kuşatmışken cehennem kaynadıkça kaynıyor. Işığı kesilen karanlıkta birbirine esiyor. Köprü uzadıkça uzuyor. Bir el inerken bir el yukarı çıkıyor. Kimi yüzler aydınlanırken kimi yüzler kararıyor. İnsan şaşkına dönmüş. Keşke biraz daha amelim olsaydı diyor. Keşke dünyadayken zamanımı boş şeylerle harcamasaydım. Keşke Rabbime daha yakın olmak için vesileler arasaydım. Keşke salih kullara daha yakın olsaydım. Keşke zamanımın hepsini Rabbime kulluk yaparak geçirseydim. Keşke insanlara karşı daha merhametli olsaydım. Keşke, keşke.
1: Her Her insan ölümü tadacaktır. Ve kıyamet günü karşılıklarınız kesinlikle ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulursa artık o kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir.

0: Kehf 10. Ashab-ı Kehf'in duası. Hani zamanın birinde o gençler mağaraya sığınmışlar ve
1: Rabbimiz, bize yüce katından bir rahmet bahşet ve bizi içine düştüğümüz şu durumdan dolayı doğru bir sonuca ulaştıracak bir bilinçle donat,
0: dediler.

0: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla. Doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla.
0: Dedi. Allah da onu bağışla.

0: Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak. Kâr etti dilin ruhuma efsun olarak. Sor hali perişanımı saysın geceler. Geldim kapına kaç kere mahzun olarak. Hicrana boyandı yanarak ahım ile. Dost bahçesinin gülleri dilhun olarak. Kahreyleme ey sevgili, şad eyle beni. Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Kıl Arif'e bir lahza nazar ile lütfile sen. Al canımı da emrine merhun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Ta haşre kadar böylece mecnun olarak.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
8: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'yi fethediyor, genel af ilan ediyordu. Ama 17 kişiyi affın dışında tutuyordu. 11'i erkek, 6'sı kadındı. Şöyle beyan buyuruyordu: Kabe'nin örtüsü altına sığınmış olsalar bile öldürün. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm listesinde olanlardan biri Abdülüzzah bin Hanzala idi. Mekke müşriklerindendi. İman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu. Uzza putunun kulu anlamına gelen Abdülüzza ismini değiştiriyor, Abdullah ismini alıyordu. Yazması güzel olan bir mümindi. Vahiy katipliğine getiriliyordu. Daha sonra hicret başlıyor, Abdullah Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. Peygamber Efendimiz Abdullah'ı zekat memuru olarak bir yere gönderiyordu. Abdullah Müslüman olan kölesiyle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği vazife için gidiyordu. Yolculukta bir yerde mola veriyor ve kölesinin yemek hazırlamasını istiyordu. Kendisi istirahate çekiliyordu. Ama kölesi de uyuyakalmıştı. Abdullah uyandığında, yemeğin hazırlanmadığını gördüğünde kölesini öfkeyle dövüyor ve öldürüyordu. Sonra zekatı topluyor, Mekke'ye kaçıyordu. İslam'dan çıktığını da ilan ediyordu. Abdullah önce katil oluyordu, sonra hırsız oluyordu, sonra da mürtet oluyordu. Ayrıca Abdullah'ın iki cariyesi vardı. Her vesileyle Peygamber Efendimiz'i aşağılayan hicivler, şarkılar söylerlerdi. Abdullah mutlak ölümü hak ediyordu. Müslüman bir köleyi öldürdüğü için kısas uygulanacaktı. Kısas öldürenin öldürülmesiydi. Bu bilinçli bir öldürmeydi. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek gibi olduğunu bilen birisinin öldürmesiydi. Öldürmenin cezasının öldürülmek olduğunu bilen birisiydi. Bir de Müslümanlara ihanet vardı. Müslümanların malını kendine mülk edinmek vardı. Bu müminlere ihanetti. Ayrıca sonunda İslam'la ilişkisini kestiğini, İslam'a inanmadığını, İslam'ı ve Resul-i Ekrem'i aşağılık ifadelerle dillendirmeye başlaması bardağı taşıran son damla oluyordu. 2 günlük dünya hayatını biricik hayat olarak algılıyor, İslam'ın karşısında yerini alıyordu. Mekke'nin fethedildiği gün Abdullah öldürülüyordu. Katilliğinin, ihanetinin ve hakkı çarpıtmanın bedelini ödüyordu. Başkasının hayatını söndürmenin, başkasının malını gasp etmenin, başkalarının inançlarını çarpıtmanın bir yolu açık olsundu. O zaman hayatın, emeğin ve değerlerin yürüyen hayatta yok oluşu söz konusu olurdu. Hayat tam bir ilkelliğe dönüşürdü. Hayat barbarlığın egemenliği altına girerdi. Adaletin, hukukun telaffuzu dahi anlamsızlaşırdı. Ölüm listesinde olan bir isim de Mikyas bin Subabe'ydi. Mikyas da Müslüman olmuştu. Mikyas'ın kardeşi hataen öldürülüyordu. Diyeti fazlasıyla veriliyordu. İki taraf sulh ediliyordu. Ama Mikyas kardeşinin katiline diş biliyordu. Kin besliyordu. Bir fırsatını kolluyor, fırsatını bulduğu zaman da öldürecekti. Ve fırsatını buluyor, öldürüyordu. Mikyas için kısas uygulanacaktı. Mikyas bunu biliyordu.
böyle bir cezaya mahkum edilmeden önce Mekke'ye kaçıyordu. Sonra da irtidad ediyor, Allah'ın dininden çıktığını bildiriyordu. Mikyas Mekke'nin fethedildiği o ilk gün Hazreti Halid bin Velid'in birliğiyle savaşıyordu. Mikyas, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin ordusu içinde bir neferdi. Müşrik ordunun neferiydi. Kısa bir çarpışma oluyor ve bu çarpışmada Mikyas öldürülüyordu. Listede olanlardan biri de Haris bin Tulatlay'dı. Haris, Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'e daima eziyet eden, hakaretler yapan, onu yalancılıkla suçlayanların öncülerindendi. Mekke'nin fethi günü öldürülenlerdendi. Listede olan diğer isimlerse Haris bin Nukays, İkrime bin Ebu Cehil, Safvan bin Umeyye, Abdullah bin Said bin Ebu Ser, Abdullah bin Zibar, Es-Sehmi, Huveytib bin Abdüluzza, Kab bin Züheyr ve Vahşi bin Harp'ti. Ölüm listesinde olan 17 kişiydi. Bunun 6'sı kadındı. Bu 17 insandan 6'sı öldürüldü, diğerleri affedildi. Safvan, İkrime ile beraber 200 kişilik bir birlik oluşturmuşlardı. İslam ordusunun Halid bin Velid komutanlığındaki birliğe saldırdılar. Ama çarpışma çok az sürdü. Hazreti Halid'in karşısında bir varlık gösteremediler ve dağıldılar. Safvan, İkrime ile beraber Kızıldeniz'e doğru kaçtılar. Hazreti Abdullah bin Zübeyr anlatıyor. Safvan bin Ümeyye Kızıldeniz'in limanına kaçmıştı. Yanında hizmetçisi Yaser'den başka kimse yoktu. Hizmetçisine "Kahrolası, bak bakalım şu gelen kim?" diye sordu. Yaser, "Bu Ümeyr bin Vehb'tir," dedi. Safvan, "Ümeyr'i ne yapayım? Allah'a andolsun ki o ancak beni öldürmek için gelmiştir. Zira o bana karşı Muhammed'e destek verdi, ona gitti," diyordu. Sonra da, "Ey Ümeyr, bana yaptıkların yetmedi mi? Borcunu ve aile masraflarını bana yükledin. Şimdi de gelmiş beni öldürmek mi istiyorsun?" diyordu. Ümeyr, "Ey Vehb'in babası, senin için eman aldım. İnsanların en iyisinin yanından geliyorum," dedi. Ümeyr, Resulullah'ın yanına gitmiş, "Ya Resulallah, kavminin efendisi kendini denize atmak üzere kaçıp gitti. Ona eman vermeyeceğinden korkuyor. Anam babam sana feda olsun, ona eman ver ya Resulallah," demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona eman verdim," buyurmuştu. Bunun üzerine Ümeyr hemen yola düşüyor ve Safvan'a ulaşıyordu. Safvan'a, "Resulullah sana eman verdi," diyordu. Safvan, "Vallahi bu hususta bana bir delil getirmedikçe seninle gelmem," diyordu. Ümeyr hemen Mekke'ye dönüyor, Resul-i Ekrem Efendimiz'e geliyordu. "Ya Resulallah, kendisini öldürmek üzere kaçıp giden Safvan'ı buldum. Onun için eman verdiğinizi söyledim. Ancak o, bu hususta bir delil getirmediğim sürece geri dönmeyeceğini söyledi," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "Sarığımı al, ona götür," buyurdu. Ümeyr sarığını aldı ve hemen Safvan'a ulaştı. Ümeyr, "Ey Vehb'in babası, insanların en hayırlısının, en iyisinin yanından geliyorum. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin, onun hakimiyeti senin hakimiyetin. O senin atalarının, babalarının oğludur. Kendisi hakkında tutum ve davranışlarında Allah'tan korkmanı sana hatırlatırım," dedi. Safvan, "Öldürülmekten korkuyorum," dedi. Ümeyr, "Resulullah seni İslam'a davet ediyor. Kabul edersen edersin. Değilse sana 2 ay mühlet veriyor. Tercihini yaparsın. O insanların en vefakarı ve en iyisi. Sana Mekke'ye girerken başına sardığı sarığı gönderdi. O sarığı biliyor musun?" Safvan, "Evet biliyorum, göster," dedi. Ümeyr,
sarığı Saffan'a gösteriyor. Evet, o diyordu Saffan. Sonra beraberce Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitteydiler. Saffan Peygamber Efendimiz'den 2 aylık sürenin uzatılmasını istedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sana 4 ay mühlet tanıyorum buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Havazin kabilesi üzerine yürüyordu. Yanında küfür üzerine olmasına rağmen Saffan da vardı. Peygamber Efendimiz Saffan'dan ödünç silah istiyor, o da silahıyla beraber zırhını da veriyordu. Verirken de Saffan soruyordu, zorla mı yoksa rıza ile mi diyordu. Peygamber Efendimiz borç olarak talep ediyorum buyurdu. Saffan da borç olarak veriyordu. Huneyn kazasında büyük bir ganimet elde ediliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimet malları arasında dolaşıyordu. Saffan da Peygamber Efendimizle beraberdi. Önlerinde büyük bir vadi vardı. Vadi koyun, keçi ve deve sürüsüyle doluydu. Saffan kendisini kaybetmişçesine vadideki sürülere bakıyordu. Peygamber Efendimiz göz ucuyla Saffan'ı gözlüyor, onun sürüler karşısında kilitlenip kaldığını fark ediyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Saffan'a "Ey Vehb'in babası, bu vadi çok hoşuna mı gitti?" diye soruyordu. Saffan heyecanla "Evet" diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "O vadi de içindekiler de senin olsun" buyurdu. Saffan önce hayretler içerisinde kalıyor, şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. Sonra kendisini topluyor ve "Peygamber kalbinden başka hiçbir kimsenin kalbi bu derece pâk ve üstün olamaz" diyordu. Sonra da "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür" diyerek iman iklimine giriyor, İslam'la şerefleniyordu.

0: Saffan bin Ümeyye şimdi peygamber ikliminin insanı oluyordu. Saffan Müslüman olduktan sonra şöyle diyordu. Kendi iç dünyasını şöyle dile getiriyordu. Vallahi Resulullah bana bu ihsanda bulununcaya kadar kendisini insanlar içerisinde en çok sevmediğim, en çok kin beslediğim bir kimse iken şimdi bana insanların en sevgilisidir diyordu. Kalpler güzelliklere açılırdı. Güzellik gördüğünde asla duyarsız kalamazlardı. Bir de güzelliğin arkasında hiçbir kaygıya yer olmayan bir derinlik varsa kalpler daha bir çözülür, daha bir açılır, daha bir yönelirdi. Saffan'ın kalbi ola ki yıllardır Resul-i Ekrem'in kalbinde dünya iktidarı vardır sanıyordu. Dünyaya hükmetme düşüncesi vardır zannediyordu. Dünyalar peşinde koşan bir insan olarak algılıyor şeklinde düşünüyordu. Sonra Allah'ın Resulüne yaklaşıyordu, yakınlaşıyordu. Yeni yeni onu tanıma imkanını yakalıyordu. Şunu fark etmeye başlıyordu. Dünya diye bir derdi yoktu. Dünya nimetleri peşinde koşan bir insan değildi. Bunu giderek daha net anlıyordu. En sonunda ise vadiler dolusu sürüleri Saffan'a ikram ediyordu. Saffan şimdi onun dünya nimetleriyle zerrece bir ilintisinin olmadığını derinden kavruyordu. Bütün şüpheleri siliniyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim.

Bakma ya Rab bizim günahımıza, nazar et canu dilden ahımıza. Etme ya Rab mücahidini telef, tiri adaya kılma bizi hedef. Çeşmimiz sakla gerdi marekeden, cündi İslam'ı cümle mühlik eden. Bunca yıl sayu iştihadımızı, gazavat içre yahşi adımızı. Etme ya Rab kahrın ile teba, yüzümü halk içinde etme siyah. Rahidin içre ben feda olayım, siperi askeri hüda olayım. Din yolunda beni şehit eyle, ahirette beni said eyle. Mülk-i İslam'ı paymal etme, menzili fırkayı dalal etme. Keremin çoktur ehli İslam'a, dilerim kim erişe ihtimama.

Atı Şerif. Bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberim. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyurulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü, zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler, İşte merkez burada. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Eviyle menberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
4: Kainatta ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sen de fani olarak sen oldu. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, Ashab-ı Kehf'in köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmede, gafilcesine kavgalarla, gürültülerle tükenip durmada, sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bu günü hangi sevdalarla harcıyorsun? Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir ki? Sen de git gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster. Çünkü onları kendin tedavi

ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçesindeki güzel kokuları duyamıyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Allah'ım, bana yerle gök arası genişliğinde bir dil lütfet ki meleklerin bile hayran olduğu Muhammed Mustafa'yı anlatıp da durayım. Ey Rabbim, eğer senin rahmetini yalnız salihler ümit edecekse, ya günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Allah'ım, benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise bağışlamadan başka bir şey yok.

hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, Ya selam, sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda.

Semada Arif'in canı, bu can Mevlana hayranı, erer değil gül-i reyhanı, onun payi türabından, olursun bülbül-i şeyda, nasıl sermest eder sevda, coşar umman, olur peyda, gözün her

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Hazreti Ali radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم değerli dinleyicilerimiz inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eteytu leylete usriye bi ala kavmin. Ben İsra gecesi olduğum zaman bir kavme rastladım. Bir kavmi gördüm. Ve bana gösterildi. Ala butunihim. Onların karınları içerisinde vardı. Ne vardı? Kel buyuti, evler gibi. Yani onların karınları böyle evler gibi. O kadar büyümüş, o kadar şişmiş ki böyle evler şeklini almış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan ama onun karnı daha büyük, evler gibi olmuş. Fihe, orada o evlerde ne vardı? El hayyat. Yılanlar vardı. Yani o evlerin içi böyle yılan doluydu. Tura min harici butunihim. Ve onların o karınları, o hayvanlar, o ev kadar büyümüş karınları dışarıdan görülüyordu. Yani içlerinde ne var ne yok, karnının içi bu şekilde görünüyordu. Hani röntgenler de olur ya, röntgen çekilir. O çekim esnasında ne yapıyor? Vücudun içerisinde ne varsa hepsini görebiliyorlar. Hele günümüzde daha ince böyle MR'dı, şuydu, buydu deniyor. Ne yapıyor? Vücudun içinde ne var ne yoksa en ince noktasına kadar tespit edilebiliyor. Küçük bir mikrop dahi olsa, küçük bir hücre dahi olsa, küçük bir tıkanıklık dahi olsa ne yapılıyor? Bu filmler vasıtasıyla, bu röntgenler vasıtasıyla hepsi görülebiliyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de böyle İsra gecesinde Miraç'a yolculuk ettiği zaman Allah-u Teala ona bazı şeyleri gösteriyor. Hani daha önceki hadislerde de gördük, okuduğumuz hadislerde ne diyor? Semanın kapıları açıldı ve bana cennet ve cehennem gösterildi. Tabi cennet de gösterildiği zaman cennettekilerin yaşayışları, ne halde oldukları Resulullah'a gösterildi. Cehennem de gösterildiği zaman o cehennemdekilerin halleri peygamberimize gösterildi. İşte cehennemde yananlardan, cehennemde azap görenlerden birisi de nedir? Faiz yiyenler. Çünkü faiz büyük günahlardan birisi. Hem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediyor ve hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanı helak eden, yok eden, perişan eden büyük günahlardan biri olarak da faizi sayıyor. Çünkü dinimiz sosyal bir din, toplumsal bir din. Dinimizin emirlerine baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri incelediğimizde biz şunu görürüz. İslam sosyal bir din. Yani insanlar arasında münasebetleri, adab-ı mübaşeret dediğimiz böyle insanlara saygı, sevgi ve insanlar arasında nasıl davranılması gerekir, hak ve hukuk üzerine hassas durmuş bir din. Faiz de nedir? Faiz kazanmadan zengin olmanın yolu, başka bir insanı sömürmenin yolu. Müslüman bir insan nerede bir garip varsa ona yardım etmek ister ve dinimiz de bunu emretmiştir. Garip, mağdur, fakir bir insana yardımı emreder, onunla yardımlaşmayı emreder, onunla birlikte olmayı emreder. Peki faizcilik neyi emreder veya faizcilik neyi getirir? Nerede bir gariban, mazlum, mağdur, fakir, dara düşmüş bir insan varsa onu sömürmeyi, onun sırtından para kazanmayı gözetir. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Birisi fakirle, yolda kalmışla, sıkıntıya düşmüşle yardımlaşmayı hiçbir dünya menfaati beklemeden sadece Allah-u Teala'nın emri olduğundan onun rızası için o fakirle, mağdurla, muhtaç duruma düşmüş olanla ilgilenmeyi, onunla yardımlaşmayı emrederken diğeri o insanın sırtından para kazanmak, onu daha çok sömürmek, onu daha zelil hale düşürmek için bir yerde fakir var mı onu arar, kollar ve ona
para vermek suretiyle ne yapar? Hiçbir zahmete katlanmadan, hiçbir sıkıntıya düşmeden o insanın sırtından para kazanmanın yolunu gözetir. İşte bu nedenle dinimiz faizi yasaklamış ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de faiz yemeyi öyle bir vasıfla vasıflandırıyor ki, biliyorsunuz Bakara suresindeki ayette faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmıştan başka halde kabirlerinden veya kıyamet günü tekrar haşır olmaktan kalkamazlar. O şekilde kalkacaklar. Allah muhafaza buyursun. Bu kadar bir ağır ifade kullanmış. İşte onların cehennemde nasıl bir azap gördüklerini ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizzat İsra gecesi, Miraç gecesi görmüş ve onların durumunu anlatıyor ki ala kavmin butunihim kel buyuti, onların karınları böyle evler gibidir, fihel hayyat, ve orada ne var? Yılanlar var. Yani ne kadar korkunç bir manzara. Siz bir evde bir yılan görseniz insan çığlığı koparıyor. Korku içerisindeki öyle bir yılanlar çok ki onun karnının içerisinde dolaşıyor. Ve turamin harici butunihim, onların karınlarının içi de neyle yapılıyor? Dışarıdan görülebiliyor. O hal bu şekilde de görülebiliyor. Ve Peygamberimiz merak ediyor. Dehşete kapılıyor böyle bir manzara karşısında. Fekultu men haula ya Cibrilu. Ey Cebrail, bunlar kimdir diye soru soruyor. Ve Cebrail aleyhisselam kal şöyle dedi. Haulayi ekeletur riba. Bunlar riba, faiz yiyenlerdir diye anlattı ve açıklamasını getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte günümüzde bir salgın haline almış, büyük bir hastalık haline almış faizin ne büyük zararı olduğunu, ne büyük bir azaba çarptırılacaklarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Faizin hem dünyada zararları var, hem de ahirette, kıyamette ve o cehennemde azabı var, zararı var ki bu hadis-i şerif bize bunu gösteriyor. Değerli kardeşlerim, alimlerimiz faizin zararlarını şöyle anlatıyor. Bir, az önce de belirttiğimiz gibi şeytan çarpmışa dönmek. Faiz yiyen insanlar, Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi, şeytanın onlara dokunmuş gibi halde kalkarlar. Bu ne demek? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Demek ki faiz yiyen insanlar mecnun gibi, deli gibi, böyle şeytan çarpmış gibi, cinlenmiş gibi kalktıklarına göre dünya hayatındaki yaşayışları da bu şekilde olacaktır. Belki günümüzdeki depresyona düşmeler, efendim insanların bu şekilde sinirsel hapları kullanmaları, depresyon haplarını kullanmanın her geçen gün daha çok arttığı, sinirsel hastalıkların yüzeye çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Belki faizin aşırı derece yaygınlaşmasının bir cezası olarak bugün bu hastalıkların yaygınlığını görüyoruz. Ama mühim olan ibret alma ve bu günahlardan arınma ve bu günahlardan dönme. Fakat bir vücuda mikrop girmişse vücut ne yapıyor? O mikrobu bir türlü atamıyor, alışkanlık haline getiriyor ve yaptığı işlerin kötü olduğunu görmüyor. Belli bir zaman sonra ise faiz de bir alışveriş türüdür diyerek kendisini Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu bir şeyi helal kılma noktasına getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İşte Peygamberimiz buyuruyor ya, faiz yiyenin karnı kıyamet günü öyle şişer ki şişer ki ayakları onu taşıyamaz. Bir başka bir hadiste böyle buyuruyor Peygamberimiz. Her kalkmak istedikçe de ayakta duramaz ve yere düşer, bayılır. Şimdi biz bir şey taşıdığımız zaman, mesela bazı şeyler vardı, tutması zordur, denge kuramazsınız, onu taşıması zordur. İşte karnı da böyle ne olmuş, insanın şişmiş şişmiş, buna bir devamlı yıkılıyor, ayağa kalkıyor, yıkılıyor, ayağa kalkıyor. Bu şekilde devam eder ki böyle bir duruma düşmekten Allah bizi muhafaza buyursun, böyle bir azaptan bizi korusun Allah-u Teala. İşte şeytan çarpmış saralı insanlar gibi olur, bir türlü de ayağa kalkamazlar diye Peygamberimiz buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte de faizin zararı noktasında Peygamberimiz diyor ki faizi yiyenler yedikleri miktarca karınlarına ateş doldurulur. Allah bizleri muhafaza buyursun. Hele günümüzde değerli kardeşlerim, bu illetten mutlaka kurtulmak lazım. Faiz müesseselerinden uzak durmak lazım. Ve nasıl bir insan hastalıktan kaçıyor,
salgından kaçıyor veya zararı olan bir şeyden kaçıyorsa bu illetten de şiddetli bir şekilde kaçması ve uzaklaşması gerekiyor. Faizin bir zararı da Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre bereketin kalkmasıdır. O toplumdan bereket kalkar. Hani bereket kavramını çok iyi anlamak lazım. Bir şey ortadan kalkmaz. Vardır, çoktur ama onun bereketini göremez. Hani insanlar diyor ben şu kadar kazanıyorum, bu kadar kazanıyorum, elimde avucumda bir şey yok. Niye bu? Bereketin olmamasından dolayı. Ve Allah-u Teala buyuruyor ya, Allah faizin bereketini ortadan kaldırır. Yani yok eder. Bereketin kaldırılması, elde edilen o fazlalıklardan istifade edememe ve yok olup gitmesi şeklindedir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü faizci ne kendisi ne de evladı bu faiz kazancından istifade edemez. Bunu da yaşayarak görüyoruz. Ben diyor vazgeçmezseniz Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu da bilin. Yani Allah-u Teala günahlara böyle bir nitelendirme getirmiyor. Fakat faiz noktasında ne diyor? Allah ve Resulüne savaş açmıştır. Böyle bir büyük günah, böyle bir başkaldırı söz konusu. Allah muhafaza buyursun. İşte faizcilik yapanlar yol kesenler gibi, insanların malını gasp edenler gibi Allah-u Teala'ya karşı savaşanlar zümresinden sayılmıştır. Ve faizin bir kötülüğü de nedir? İnkar etme hastalığıdır. Az önce kısaca değinmiştik. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, gerçekten mümin iseniz Allah-u Teala'dan korkun. Faizden henüz almamış olup da kalanını bırakın. Bu husustaki diğer ayet-i kerimede de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah haramı helal tanımakta ısrar eden çok kafir, çok günahkar kimseleri sevmez buyurmuştur. Yani faizi helal görerek sürekli inkarcılık yapanları ve faiz yiyerek günaha dalmış olanları sevmez diye buyurmaktadır. Çünkü artık zamanla faizin içerisine gire gire bunu bir alışveriş türü görür ve der ki aynı riba da bir alışveriş türüdür. Alışveriş yapıyorsun, parayla şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun demeye gelir ve bu şekilde de inkar yoluna gitmiş olur. Allah muhafaza buyursun. Ve bir büyük zararı da nedir? En büyük zararı da cehennemde ebedi kalmaktır. Allah korusun. Bu nedenle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, her kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir ki orada ebedi kalıcıdırlar. Allah muhafaza buyursun. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Bir dirhem riba yemek 36 defa zina etmekten daha kötüdür. Böyle faizin zararlarını, günahlarını bu şekilde izah ediyor ki Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i bu fitneden, bu günahtan korusun ve muhafaza buyursun. Ama yaşadığımız dönem, bilhassa şu dönem çok tehlikeli bir dönem. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi bir zaman gelecek, tehlikeli bir dönem. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi bir zaman gelecek. Hani faiz yemese bile onu

0: Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Onun önünde kapıları açar, engelleri açar. Ama biz kullara da düşen nedir? İttika etmek. Yani Allah'tan korkmak, Allah'tan sakınmak, Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladığı şeylerden de şiddetli bir şekilde kaçınmak. Bunu yaptığımız zaman Allah-u Teala ne yapar? O yolu bize açar. Hak yolu açar, güzellik yolunu açar. O güzellik yolunda ilerledikçe o zaman ne olur? Hakikati görürüz, gerçeği görürüz, gerçekten zevk alırız. Çünkü Allah-u Teala mümine imanı sevdirmiştir, küfrü çirkin göstermiştir. Bu nedenle mümin iman yolunda, o nurlu yolda zevk alarak yürür, çirkin olan şeylerden nefret eder. Ama tersine başlarsa o zaman ne olur? İyi olan şeyleri kötü görmeye başlar, kötü olan şeyleri de iyi görmeye başlar. Nasıl hasta olan bir insanın ağzının tadı kaçarsa, güzel olan, tatlı olan şeyleri bile acı hissederse, iman yolundan çıkmış, küfür yoluna dalmış, günahlara dalmış bir insanda güzel olan şeyleri çirkin görmeye başlar. Allah muhafaza buyursun. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde kendisine gösterilmiş olan bu manzaraları, bu elim, bu acıklı manzaraları bizlere haber veriyor ve diyor ki sakın ha sakın faizden uzak durun, faiz yemeyin, faizli alışverişle yaklaşmayın. Yaklaşırsanız hem dünyada perişan olursunuz hem de ahirette böyle elim bir azaba düçar olursunuz. Ne demek? Karınları şişecek, şişecek ve karınların içine yılanlar girecek. Allah bizleri muhafaza buyursun, ümmeti muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak duasıyla sizlere emanetleri zayi etmeyin Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

en güzel isimler onundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere ilk olarak El-Mubdi Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. El-Mubdi mahlukatı maddesiz, örneksiz olarak ilk baştan yaratan, kainatı yoktan var eden demektir. Secde suresi. Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayan O'dur. Aziz kardeşlerim, televizyon ve videolar belgeselleri izlemek için kullanılsaydı, insanlık için büyük bir hizmet vasıtası olurdu diye düşünürüz. Çünkü bir aracı ne amaçla kullanırsak size o amaç doğrultusunda hizmet edecektir. Belgeseller Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, kudretini ve sanatını insanlara ilim yoluyla anlatır. Yıllarını araştırmalarla tüketmiş nice ilim adamının belgesellerini, şu muhteşem kainatın sırlarını açıklamaları olarak seyrederiz daima. Denizlerin ve okyanusların serin maviliklerinde gizlenen o şahane dünyada yaşayan inanılmaz güzellikteki su canlıları ve bitkileri hep bir ağızdan beni o Rahman ve Rahim olan, musavvir ve mübdi olan Rabbim yarattı diye haykırır. Ormanların koyu yeşillikleri arasından nice şekil ve yapıda sayısız hayvancık, yeşilin binbir tonu içinde başlarını uzatarak benim sahibim El-Mübdi olan Allah'tır Celle Celaluhu der. Göklerin engin maviliklerinde sonsuzluğa kanat çırpan nice kuş türü, uçuşları ve yaratılış amaçlarıyla insanlara hem teknolojide yol göstericilik vazifesi yapmaktadır, hem de bizi yaratan o El-Mübdi olan Allah'tır demektedir Celle Celaluhu. Yunus Suresi. De ki, Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan önce yaratıp sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı? De ki, önce yaratıp sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'tır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz? Ankebut Suresi. Allah'ın mahlukunu ilk baştan nasıl yarattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Aziz dinleyenlerimiz, insanın vazifesi etrafında olup bitenleri görüp Rabbini tanımak ve bilmektir. Allah Celle Celaluhu kainat kitabı ile eserlerini göstererek kendisini öyle tanıtır ki kullarına, yeter ki sadece gözlerimizle değil yüreğimizle de bakalım bütün kainata. El-Mübdi'dir o. Her şeyi en baştan
misilsiz ve örneksiz olarak yaratandır O. Ya kendi vücudumuz, harika bir laboratuvar, harika bir fabrika gibi işleyen antika eserler müzesi olan vücudumuz, hal lisanı ile neler anlatmaktadır bakana, görene ve duyana? Bilgisayarlara mı hayranız? Onu üreten, icat eden de insanın aklı beyni ya. O beyni yaratanı, o muhteşem sanatkarı ne kadar düşünüyor ve ona ne kadar şükrediyoruz? Biz insanlar, kaza ile kaybedilen bir organımız için milyarlar harcayarak protezler yaptırıp, onların sunileriyle hayatımızı devam ettirmek için çaba gösterirken, hiçbirimiz, her biri milyarlara bedel el, ayak, göz, kalp, beyin gibi organlarımız için tek kuruş ödemeden bize ihsan edilen bu harika organlar için ne kadar şükretmemiz gerektiğini, şükretmek için neler yapmamız gerektiğini yeterince düşünüyor muyuz? Her biri bir mühendislik harikası olan organlarımızın o muhteşem dizaynını yapan yüceler yücesine teşekkür etmek demek olan kulluğumuz ne boyutta acaba? Yunus Suresi. Dönüşünüz hep O'nadır. Allah'ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. El-Mübdi'dir O ve hesap günü geldiğinde bizleri huzurunda toplayacak olandır O. Enbiya Suresi. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Buruc Suresi. Yoktan O yaratır ve tekrar O diriltir. Ey ellerime isimlerini, parmağıma mührünü, yüreğimize sevgisini işleyen Rabbimiz! Ey dua et, icabet edeyim buyuranımız! Başımız arzda secdede, ellerimiz göklere uzanmış, bütün varlığımızla duadayız. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla şükretmek makamına erdir bizi. Yollarımızı kolaylaştır. Amellerimizi rızana muvaffak eyle. Bizleri sana kullukta, sana kul olmaya layık eyle. Amin. El-Mu'id Celle Celaluhu. El-Mu'id, ölümden sonra tekrar yaratacak olan, öldükten sonra dirilten demektir. İade eden. Mülk Suresi. O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. Aziz kardeşlerim, ölüm de hayat gibi bir lütuf ve nimettir. Acaba ölümü hiç nimet olarak düşündük mü? Ölüm,
zorlu hayat vazifesinden terhis olmaktır. Ölüm, fani hayattan baki olan ebedi hayata davet olunmanın adıdır. Ölüm, bu dünya zindanından kurtulup o tek dostun rahmet sarayına kabul edilişin başlangıcıdır. Nasıl ki dünyaya geliş yani hayat bir takdirle ve hak ile yaratılmıştır, dünyadan gidiş de bir hikmetle ve tedbirle olur. Muhteşem yaratılış programının üçüncü perdesidir ölüm. Ölüm sahnesi toprak altında açılır seyredenlere. Bu perde gayb aleminin seyircileri tarafından ibretle seyredilir. Taha suresi. Sizi yerden, topraktan yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Aziz dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerim, kışın gelişi baharın müjdecisidir. Kış gelince bütün çiçekler, yapraklar, çekirdekler ölür, toprağa karışır. Toprak altında gözlerimizden gizlenmiş muhteşem bir kudret laboratuvarı vardır. Çiçeklerin kalıntıları bu laboratuvarda yoğrularak bir sonraki baharda birbirinden güzel nakışlı çiçekler, birbirinden leziz meyveler olarak yine topraktan başlarını çıkarır. Ölüm de böyledir. Dünya kışından ahiret baharına uyanışın adıdır. Toprağa giden her can baki aleme açılan bir sümbüle benzer. Marifet koku saçmaktır etrafa. Marifet güzelliklerle donanıp güzellikler taşımaktır öte alemlere. Enbiya suresi. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak şer ile de hayır ile de deniyoruz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz. Rum suresi. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte öyle çıkarılacaksınız. Aziz kardeşlerim, bu ayet-i kerimede öldükten sonra dirilmenin hiç de öyle akıl almaz bir şey olmadığı belirtilerek yeryüzündeki yenilenme olaylarına işaret edilir. Kupkuru topraktan ve kurumuş ağaçlardan yemyeşil bitkiler, rengarenk çiçekler ve çeşit çeşit meyveler çıkaran ilahi kudret için yoktan var ettiği insanı tekrar diriltmesi hiç de zor değildir. Sayısız ba'su ba'del mevt hadisesinin, öldükten sonra diriliş hadisesinin yaşandığı yeryüzüne bir kez ibretle bakmak bile Allah Celle Celaluhu'nun kudretini kavramak için yeterli olacaktır. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 26. Cüz.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
Bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi?

O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

yâne. Aşk boyadı beni kâne.

Ya tozarım yollar gibi. Ya coşarım seller gibi. Gel

Gel, gör beni, aşk neyledi? Gel, gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi. Gel gör beni, aşk neyledi? Derde giriftar eyledi.

işittin efendim. Melek insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi. Gül cemalini görmek nimetine efendim. Padişahlar kölendir, benim aklım ermiyor. Senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Yüzün gülzar cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa bir nihayet yok onun zilletine efendim. Alemlere rahmetsin, müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim, seni gören o gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi. Gülüp geçtin kavminin iddetine efendim. Şu Necati Hakir'in verdi başından aşkın. Dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın. Hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane. Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok. Kalk eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana muştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmet'e.

bir at üstünde kanatlanmış geliyor sanki ümmetin efendisi. Duruşunda bir asalet ve gözlerinde tebessüm. Ağlamaya alışkın gözler bu defa gülüyor. Sultanlar sultanı geliyor. Alemlerin peygamberi geliyor. Muhammed geliyor.

Sırtında sanki dağlar taşıyor. Gözlerinden sanki ummanlar akıyor. Gülüyor nurlu yüzü. Tebessümü ashabına cesaret veriyor. Başlar önde. Kâbe kollarını açmış bekliyor. Kâbe yarini bekliyor. Kâbe sahiplerini bekliyor. Ashabın yüzünde bir heyecan ve Resulullah gülüyor. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Mekke'nin kapısından asırlık bir devir için bütün ihtişamıyla gökleri bile ağlatan peygamber giriyor. İşte Zeyd kalabalığın içinde gizlice ağlıyor. Cafer ellerini yüzüne götürmeye utanıyor. Yasir Resulullah'ın yüzüne sanki aşık olmuş. Nasıl da hayranlıkla bakıyor. Ve bütün ağızlarda salavat, gökler Allah sesiyle inliyor. Bütün ihtişamıyla bir devri aydınlatmaya, aşka susamış insanlığa aşkı sunmaya Muhammed geliyor. Çamurdan putların üzerine yağmur düşüyor. Kâbe'nin önü kirli su Muhammed'im, senin nurunla arınıyor. Sırtında sarı elbisesiyle, gülen nurlu yüzüyle bir devenin üzerinde Resulullah geliyor. Nasıl da belli sırtındaki yük, çektiğin çile. Halid bin Velid ellerini semaya kaldırıyor. Ne müthiş bir andır bu. Gökler senin isminle yankılanıyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Aç kapılarını Kâbe. Senin tek sevdalın geliyor. Muhammed geliyor. Hazreti Hamza'nın savaşını vermeye yemin etmişçesine gözlerini tutamıyor Kusam bin Abbas. Seni korumak için Uhud'da kendini siper ederken Habeşi Allah dedi. Tek bir Allah. Muhammed'i yaradan ve bizlere rahmet gönderen Allah için savaşın dedi. Haykırırken dili bu anlatılmaz sevdayı, yüreği sanki 14 yürek oldu aşkından. Kab bin Malik, Kâbe'nin kapısında el pençe, sana divan duruyor. Deven sanki üzerinde bir asrı taşıyor. Herkes orada deven olmak istemişti, seni omuzlarda taşımak ve salavatlar sunmak için sana. Kâbe hiç bu kadar dile gelmemişti. Aç şimdi kapılarını Kâbe. Sultanlar sultanı geliyor. Efendiler efendisi geliyor. Aç kapılarını Kâbe. Muhammed geliyor. Mekke'nin kapısından bir ihtişamla insanlığın önderi giriyor. Babasızlığın acısını yaşayıp yıllardır İçinde sakladığı sevdayı sunmaya geliyor. Bilal-i Habeşi ezan okuyor Kâbe'nin tepesinde. Bütün gözler göğe bakıyor. Rahmet iniyor gökyüzünden. Sultanımın gözlerinde bir tebessüm, sanki iki omuzunda bir dağı taşıyor. Aç şimdi kapılarını Mekke. Aç kapılarını Kâbe. Çünkü Resulullah geliyor. Muhammed geliyor.

Bırakın matemi yahu, bırakın feryadı. Ağlamak faide verseydi babam kalkardı. Gözyaşından ne çıkarmış, neye ter dökmediniz? Bari müstakbeli kurtarmaya bir azmediniz. Ye ise hiç düşmeyecek zerrece imanı olan. Sade siz derdi bulun, sonra kolaydır derman. Üdebanız hele gayetle bayağı mahlukat. Halkı irşad edecek öyle mi bunlar? Heyhat! Kimi garbın yanınız fuhşuna hasbi simsar, kimi İran malı der, köhne alır, hurda satar. Eski divanlarınız dop dolu oğlanla şarap, biradan, fahişeden başka nedir şiir-i şebab? Serseri, hiçbirinin mesleği yok, meşrebi yok. Feylesof hepsi, fakat pek çoğunun mektebi yok. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder.

0: Yıl 622, yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resulün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için, inen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu kolay bir söz değildir. Bu sadece bir söz değildir. İşkence kıskacında yükselen sesler günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı. Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habbablar durmadan kırbaçlandı. Fakat bir dava vardı, zorbaların bilemediği, müminlerin uğruna can verdiği bir dava vardı. Her şeyden önce, her şeyden önde. Onun için, onun yolunda ne varsa arkada kalıyordu. Arkada kalıyordu sokaklarında çocukluk anılarını saklayan şehir. Arkada kalıyordu serin gölgelerde hurma sunan bahçeler. Anne, baba, evlat, akraba. Kutsal çağrıya uymayan ne kadar şey varsa arkada kalıyordu. Yürüyordu hicret erleri. İmanla, sabırla, tevekkülle. Aralarında o. O ki iki cihan güneşi, yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir. Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen Ensar'a. Ensar, muhacir, bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler Veda Tepesi'yle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler, müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper, kaşlar çatık, gözler Veda Tepesi'nde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses, geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık arkadaşı yanında göründüler. Veda Tepesi onurun doruğunda. Çocuklar, kadınlar, genç ve ihtiyarlar, bekleme sıkıntısının sevince dönüşüyle bir anda oluşan ezgi üstüne yine aynı anda dizilen mısraları döktüler.
1: Veda Dağı'ndan üzerimize dolunay doğdu. Allah'a çağıran bir davetçimiz olduğu için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya indik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: söyleyin sizler ehli İslam'a, zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen ey esenlik yıldızı. Senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor.
0: Allah'ım, Arabı ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatu selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine. Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim. Sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından. Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar. Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun.

Ay'a öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Padişaha kızmışım, çırılçıplak bir yoksul olmuşum. Güzeller sultanı gel demiş, evine çağırmış beni. Ben bir yolunu bulmuş, yola baş kaldırmışım. Sevgilim baş çeker naz ederse, gamlara atıp kararsız korsa beni, bir kez olsun ah demem inat için, aha da kızmışım ben. Bir bakarsın altınla aldatır beni o, bir bakarsın şanla şerefle aldatır. Oysa altın falan istemiş değilim ondan, hele şanla şerefe çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle bir zerreyim ki bütün aleme isyan etmişim. Havaya, toprağa, ateşe, suya isyan etmişim. Altı yöne, beş duyuya isyan etmişim. Hava, toprak, ateş, su da neymiş ki? Altı yön de ne, beş duyu da ne? Güneşe benzeyenlere bile neden bu kadar benzemedeler diye kızıp durmadayım. Benim hiçbir şey umurum.

Bugün Ahmet benim ama o dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama o yemle beslenen kuşçağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudumcuk içenler sızdılar tanrılık şarabından. Şişelerle küplerle içtim ben, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan. Ben hacetler kıblesiyim, gönlün kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim ben. Ben saf aynayım, sırrım dökülmemiş, paslanmamışım. Ben kin dolu bir gönül değilim, Sina Dağı'nın gönlüyüm ben. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğumun sonu yok. Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeği yerim, içerim can şerbeti. İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben. Benim tekkem alem. Medresem dünya benim. Değilim abalı sufiler ben. İster yakarış eri ol sen, meyhane eri istersen, bundan sanki ne çıkar? Yok cumartesiymiş, yok cumaymış, ne farkı var? Gerçeğin tadını alan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar, ne tasası vardır, ne ki. Ey Tebrizli Hak Şemsi, aşkın sakisi ey, yüzünü göstermeseydin sen, yoksul çaresiz kalırdı kolun, ne gönlü olurdu ne dili.

atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. Üç ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yaşlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki:
1: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
0: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.